ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koydun.

sensiz yaşayabilirmek. Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilirmek.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
9: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
0: İlaç Gibi Radyo.
10: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim. 29 Mayıs 2026 Cuma sabahı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayılı cumalar, dualarınızda yer almak ümidiyle diyelim. Her yer kapalı olduğu için hani borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun diyoruz ya. Bugün onu demiyoruz çünkü kapalı. Bayram daha dedi, kimse yok. Olsa da zaten abi bayram haftası muhabbetiyle rahat sallarlar. Tam 573 yıl İstanbul'da fetih coşkusu. 29 Mayıs 1453'te Osmanlı Padişahı 2. Mehmet, yani biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet komutasındaki ordu İstanbul'u fethederek Doğu Roma İmparatorluğunu, yani Bizans'ı sona erdirdi. Bu tarihi zafer tabi pek çok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın bitip Yeni Çağ'ın başladığı dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Tam 573 yıl fetih coşkusu İstanbul'da, İstanbul'un fethi kutlu olsun diyelim. Uyandırma çalışmalarına devam edelim.

Hadi o zaman diyelim, hayırlı bayramlar Çorum'a, sevgili Derya kardeşimize günaydın diyelim. Şenel abim yazmışlar, L değil, Rize'nin reisi, Şenel Fransa'nın reisi. Şener yazarsanız sevinirim. Şenel yazmışsınız, teşekkür ederim ama kim yazmış onu da bilmiyoruz. İyi bayramlar diliyor, sizden beraber uyanmak güzel yav diye yazmış. Teşekkür ettik, sağ olsun. Taksici dostumuza 34TAD18 Oğuzhan kardeşimize de bir günaydın. Dün demiştim, yani sana güzel bir şarkı armağan ederim. Sabah başlıyor musun? Sabah erkenden işteyiz abi dedi. Radyo dinliyor musun? Dinliyoruz abi dedi. O zaman dedim sana sabah güzel bir şarkı yollarız. 34TAD18 Oğuzhan kardeşimize, taksici dostumuza hayırlı işler diyelim. Uyandıysa, işinin başındaysa ya da duyanlar bilenler varsa bizim Oğuzhan'a bizden bir selam götürür herhalde. Oğuzhan günaydın kardeşim. Hayırlı işler. Arap turistin bol olsun. Kaldılar mı bilmiyorum ama...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
4: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
5: benim. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayram ihtiyacı.

0: fırsatını kaçırmayın.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Türkiye'yi uyandıran adam.
6: Gönül dostu Şener. Şener.
7: Yaktın beni.

0: yansın Ankara.
1: Sabah yola çıktık, hiçbir şey yok. Hava durumuna da baktım, bir şey yok. Normal görünüyor hava durumu. Abi yola çıktık. Halıcıoğlu istikametiydi. Geçtik falan böyle. Ok Meydan yoluna girdik. Yağmur başladı. Baya baya bir yağmur kendini gösterdi. Şimdi tekrar bakıyorum hava durumuna. Hiç yağmur göstermeyen bugün %35'e çıktı ama saat işte 10'a kadar falan böyle hava kapalı, yağmurlu görünüyor. Sonrasında inşallah güzel bir hava olur. Kazasız belasız diyelim. Çiseleyen bir yağmur etkilemez fazla. İstanbul'un fethi kutlu olsun. Tüm şehitlerimize sonsuz şükranlarımı sunarım. Mekanları cennet olsun diye Hasan göndermiş Danimarka'dan. Bugün 573. yıl dönümü İstanbul'un fethinin. Mehter gösterisi yapılacak İstanbul'da. Hatim programları olacak, konserler düzenlenecek. En önemlisi de Solo Türk. Onların gösterisi de izlenir arkadaş. Solo Türk gösterisi olacak. Hayırlı cumalar. Hayırlı, eyvallah, sağ olun. İhsan Atalay, hayırlı işler, bol kazançlar Kastamonu'dan. Kastamonu'ya selam olsun. Sedat Fransa'da. Sedat, niye böyle bir şey yazdın, orayı çözemedim ya. Teşekkür ederim. Kral FM'in varlığını bilmeyen insanlara acıyorum demişsin. Yo, acı mı, acınacak duruma düşeriz. Öyle de bir söz var, biliyorsun değil mi? Fransa'ya selam olsun. Acıma. Soner, eşim Özgür, oğlum Kerem, gelinim Şevval'le Zonguldak Ereğli'ye doğru yoldayız. Seni dinliyoruz, saygılar, sevgiler de bizden olsun. Kazasız belasız yolculuklar olsun inşallah. Metin günaydın, Oberhausen'a selam Metin. Sabah kahveyi yalnız içiyorum ama yayın açılınca kendimi dost meclisinde sanıyorum diyor. Bir anda kahve, bir anda müzik. Ama işte bu zaten. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Başarabiliyorsak ne mutlu bize. Bazı arkadaşlar da var. İşi gücü kıskanmak. İşi gücü kıskanmak. Bak giderim, bak dinlemem, bak şöyle yaparım. Yıllardır aynı. Ama ne hikmetse.

0: Dünyanın en pahalı ülkesi belli olmuş. Biz de varız işin içinde de onu birazdan değineceğim. Dünyanın en pahalı ülkesi olarak gösterilen İzlanda yeniden zirveye çıktı. Yerel beyaz yakalı çalışanlar sendikası Viska'nın yaptığı hesaplamalara göre ülke fiyat seviyesinde İsviçre'yi geride bırakmış. Dünyanın en pahalı ülkesi İzlanda. Tam benim yaşayacağım ya.
1: Her şey bitti, ayrılalım diyen sen değil miydin?
0: Dilensen orada zengin olursun.
1: Utanmadan.
0: Tabi veriyorlar mı? Bunlar vermediği için de zengin olabilir ha. Bak.
1: Her şey bitti.
0: Dünyanın en pahalı ülkesi İzlanda. Ne özelliği var?

galiba turizmden dolayı hani kuzey ışıkları. Aurora Borealis, Grönland'ın haricinde İzlanda o kuzey ışıkları turizm olarak ön plana çıkartıyormuş, o yüzden pahalıymış.

0: çumağınız mübarek olsun mesajı geldi. Çumağınız. Teşekkür ettik Çakır. Bordo'dan. Çumağımız mübarek olsun.
1: Kalbini mi kırdım, affedersin.
0: Hasan, iyi bayramlar. Tamamen turistik olmasından kaynaklanıyormuş İzlanda'nın pahalılığı. Bu kadar pahalı olmasının nedeni turist çok gelmeye başlamış. Öyle böyle değil yani, turizm, ışıklar, gece bilmem ne falan, işte efsane görüntüler, çok turist gelmeye başlamış. Ama son zamanlarda bu yapı sürekli enflasyon baskısı yaratmış. Ekonomist bir şekilde ülkenin ekonomik çeşitliliği artması gerekiyor.

0: gerekiyormuş. Buna değinmişler ama sonrasında da şöyle bir açıklama yapıyorlar. Yani bu kadar çok fiyatların yükselmesi ve yakın tarihli bir araştırmada yüksek yaşam maliyetleri turistleri caydırmaya başlamış. Onlar da artık çok pahalı burası, gelmiyoruz demeye başlamışlar. Yani bizde de olduğu gibi İstanbul'da da haddinden fazla kirasıydı, dükkan kirasıydı, yemesiydi, içmesiydi falan derken yavaş yavaş onlar da kaçmaya başladılar. Şimdi acısını bizden çıkartıyorlar, o ayrı. Nereye kadar çıkartacaklar onu da merak ediyorum. Mesela Fethiye, İstanbul'dan Fethiye'ye geçelim. Lahmacun ayran 2000 lira Fethiye'de. Yanlış duymadınız. Bir restoran 1400 lira lahmacun, 1500 liraya pide, 1800 lira pizza satıyor. Ticaret Bakanlığı işletmeye idari para cezası uygulamış. Dosyayı da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na yollamış. 1400 lira lahmacun olacak 1750 lira. O para yine müşteriden çıkacak. Ya bir lahmacun 1400 lira, ayranın 2000 lira. Kim veriyor ya?
1: Bir acayip olmuş dünya.
0: Papucumun dünyası. Bak ne diyor, bir acayip olmuş dünya.

Ne kadar acıtıyor. Bak 10 tane lambacını satar cezayı öder diyor Hasan. Bir de zam yapsa tamam. Hasan, sevgili Hasan Kaya, Mersin'den Gaziantep'e düğüne gidiyoruz. Oğlum Mustafa, kızım Elif'e gelsin diyor. Evlenecek çifte mutluluklar dileyelim bir ömür boyu. Herhalde onlar için yapılacak en güzel dua, düğünde takıları bol olsun. Bol bol takıları olsun inşallah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: akrepçiye baktın mı?
1: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: kaçırmayın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bak.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Tahsildar oğlu benim peynirim.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

İlk saatimizi noktalayalım bakalım. Kadiriniz Ankara Nevşehir yolunda selam gönderdi. Sabah uyanamayan herkese gelsin sıradaki şarkı diyor. Sayende uyanmayan kaymıyor. Kalıyor. Uyanmayan da kalıyor ya. Herkesi uyandıramıyorsun. Stuttgart'tan Çelebi. Son zamanlarda Eminönü'nde kestane satan genç yakışıklı kardeşimiz ülkeye bayağı turist kazandırdı bence diyor. Öyleymiş, onu görmeye gelen varmış, öyle diyorlar. Çok geceler. Keramet kestanede mi? Kardeşimizde mi bilmiyorum. Açsam. Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne selam. Ülkem. Kar yağdı, kış sağladı. Olay kestaneyse ben de güzel pişiririm vallahi. Anlarım kestaneden.

34 TAD18 taksici Oğuzhan kardeşim, günaydın. Bir daha anons edeyim mi? Diğerini duymamış olabilir. 34 TAD18 taksici Oğuzhan. Turistin bol olsun kardeşim. Haydi işte.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Futboldan bahsetmeden de olmaz arkadaş, biraz da yani. Oraya da hafif derim. Bu arada Felip Muniz Beşiktaş'ın teklifini kabul etmemiş. İsmini ilk defa duydum, bir hocayla görüşüyor bizimkiler. Nerede yazıyordu ya, dur bakayım, şurada bir yerde vardı ama. İlk defa ismini duydum, bir hoca. Bu sayfada yoktur, diğer gazetede olacak. Vallahi adamın adını ilk defa duydum ya. Neredeymiş o adam? Hadi buldu, oku bakalım. Hah, buldum. Kimmiş bu adam? Carlos Vicens ya da Vicens. Carlos Vicens Braga'yı çalıştırıyormuş. Beşiktaş'la ilgili bizimkiler görüşmüşler. Dur bakalım ne olacak. Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızıştı. Galatasaray'da Icardi Juventus'a gidebilir. Ama asıl önemlisi, yarın akşam Şampiyonlar Ligi finali var. Arsenal mı Paris Saint-Germain mi? Bakacuk.

Yeni Bursa'dan iyi bayramlar Yunus'cum sana da. Şaban'a Belçika'ya selam gönderelim. Eşiyle beraber İstanbul'dan dönüş yolunda Giresun'dan İstanbul'a dönüyorlar. Giresun'dan ama kim dönüyor bilmiyorum. Kendilerini gizliyorlar.

0: kimse duymasın dövdüklerini.
1: Sardı bütün gönlümü.
0: Şiddetli yağmur varmış. O Giresun'da tünelden çıkarken ben bir yağmura yakalandım. Silecek 3. kademede ya da 4. Dörtlüleri yaktık. 10 ya da 15 kilometreyle gittik.

Bayramı'nda yatarken biz okula işe gidiyorduk. Şimdi biz Kurban Bayramı'nda yatarken kızı Erva ile okula giden Hasan'a, Mardin'in Hasan'a selam gönderelim. Almanya Köln'e yumurta bayramı, peynir bayramı, zeytin bayramı. Bizde de Kurban Bayramı. Allah bağışlasın Hasan. Balıkesir'den Mehmet günaydın, iyi bayramlar. Almanya'dan Erkan Vural, Alp Dağları'nın dibinde klinikte çalışıyorum. Sakarya'daki kardeşine selam olsun. Erkan Vural'dan Sakarya'daki kardeşine selam gönderdik. Senin Alp Dağları. Bizde de Kaçkarlar var. Dağların kralı. Nemrud'umuz var. Hasan Dağımız var. Mahmut Dağı var. Ama kaç

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.
7: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
8: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
9: Bravo Vodafone!

0: kaçırmayın.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com'te.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Kerim Allah'tan ne korkacağım kuldan be. Serhat Almanya Dortmund'dan iyi bayramlar. Yolda galiba, yolun açık olsun, dikkatli ol. Ilgaz Dağı'nı unutma diyor. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Emrah göndermiş Şankır Ilgaz'dan. Emrah Karagöz. Ilgaz sizin mi Kastamonlu bak. O konuda bir anlaşalım. Yok yok, sizin tamam. Erkan Almanya'dan 4 milyon Türk var diyor. Hayır hayır, sizin orada. Bu hani Alp Dağları'nın dibinde klinikte çalışıyordun ya. Almanya'yı tamam biliyorum da sizin orada. Sakarya'ya da selam gönderdik günaydın dileklerimizle. İtalya'dan cappuccino'mu içtim, direksiyona oturdum, artık yol nereye götürürse. Tamer göndermiş. Ben de çayımı içtim, sandalyeye oturdum, program nereye götürürse. Gelen varsa buyursun. Bak ben Pınar'a gidiyorum.

Tebrik ediyorum. Sabah sporunu yürüyüşünü yapan hemşinli Özcan'a Ankara'ya da bir selam gönderelim. Sabahın erken saatinde spor yaparken bizi dinlerken yazmış ama bize geç ulaştı. Hemşinli Özcan, kolay gelsin. Bangladeş'e götüreyim sizi. Bangladeş'te kurbanlık hazırlanan bir manda kesilecekken bir bakmışlar manda Trump'a benziyor. Vallahi haber böyle. Ben benzetmedim. Donald Trump'a benzetilmiş 750 kilogram ağırlığındaki nadir albino mandanın internette büyük ilgi görmesi üzerine hükümet devreye girmiş ve kesilmemesine karar vermiş. Trump başlar. Mandayı istiyorum. Onu istiyorum. Burayı istiyorum. Amerika'ya getirin onu. Ulusal hayvanat bahçesine alınmış. 2 hafta karantinada tutulacakmış. Mandayı görmek isteyenler hayvanat bahçesine gelecek. Hey Allah'ım ya. Ne garip bir dünya olduk biz ya. Hep bunlar aşıdan sonra oldu galiba. Şu hale bak ya. Trump'a benziyor diye

0: TV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

yarısının yemek parası bulamadığı bu nedenle öğün atladı ortaya çıkınca geleceğe besleme projesi başlatmış Fransa. Afrika'dan aldıklarıyla galiba.

Türkiye'nin saatleri 8.35, 29 Mayıs Cuma sabahı, Kurban Bayramı'nın 3. günü. Gadamızı alan Ayten abla geldi Kayseri'den. Herkese selam gönderdi, sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Van'a gelsin diyor. Van'a mı, sana mı abla? Yani bana mı demek istediğin, sana mı, Van'a mı, ne olduğunu anlayamadım ama Van'a yazmışsın. Bayern eyaletine bağlı Algau. Yani öyle okuyorum, ne yazdıysan. Sizde nasıl okunuyor bilmiyorum. Nereden baksan 500 bin Türk var diyor. Aa, gelmeyeyim, çok Türk var orada. Daha az Türk'ün olduğu yerler lazım. Sen mikrofonda söyleyemesen de ben Donald Trump'ı diyor nokta noktaya benzetiyorum. Bak, nokta noktalı söyleriz abi. Onun dışına giremeyiz. Benziyor zaten diyen de var. Vallahi bilmiyorum artık ben kim neye benzetiyor, neye benzetmiyor. İyi ki varsın. Latife göndermiş Almanya'dan. Türkiye'nin güzel insanlarına selam. Yüzümüz gülüyor sayende diyor mu? Latife, sen Almanya'dan gönderdin. Latif, bizim sevgili Latif Küte'ye de bir selam göndereyim. Mahalleden çocukluk arkadaşımdır Almanya'dan sevgili Latif. Ali Özcan var. Sevgili Ali kayboldu, ortalarda yok. Latife selam olsun. Ali duysa da bir şey yazmıyor etmiyor. İçine kapandı herhalde. Ne oldu bilmiyorum. Bizim Ali Özcan kayıp. Ama Latif arada bir yazıyor, Latif Küdük. Gerçi eski yakışıklılığından eser kalmamış ama...

İnsanoğlunun birçok böyle kızgınlık anında, tartışma anında farklı farklı hayvanlara benzetilerek hakaretler yapılması, camış, öküz, odun, kütük, sığır gibi yaklaşımlar. Ama bir hayvanın insana benzetilip de hayatının kurtulması çok ilginç. İnsana dedim ama yanlış bir şey söylemedim değil mi?

İstanbul'la ilgili bugün son sohbeti pazartesiye kadar müsaade isteyeceğiz veda ederken zaten. Seyahat deneyimi platformu dünya genelinde kentlerin yaya dostu özelliklerini analiz etmiş. Değerlendirmede yayalara ayrılan alan, yürüyerek ulaşılabilen turistik noktaların yoğunluğu, araçsız keşif kolaylığı, sokaklarda dolaşmanın keyfi ve şehrin tamamen yürüyerek deneyimlenebilmesi gibi kriterler dikkate alınmış. İtalya'nın Venedik kenti 100 üzerinden 96 puanla dünyanın en yürünebilir şehri olmuş. Onu İspanya'nın Pontevedra kenti, Finlandiya'nın başkenti Helsinki, Japonya'nın Kyoto kenti, İspanya'nın başkenti Madrid ve Fransa'nın başkenti Paris izlemiş. Duyulara hitap eden muhteşem bir dünya şehri olarak tanımlanan İstanbul 14. sırada yer almış. İstanbul dünyanın en yürünebilir şehirler arasına girmiş. Biz zaten yürüyoruz trafikten dolayı. İş zamanı. Şimdi bayram. Herkes kaçtı gitti. Ortada kimse yok. Ama biz yürüyoruz abi. O trafiğe girmemek için ya metroda ya tramvayda.

0: ilacım var. Çok.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

0: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve

0: bak. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataş'la
1: mutlu uykular. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa

0: markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Bankam,
3: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

0: seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Beni affet diyelim sürçülisan ettiysek. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonu. Bayramın üçüncü günü, bayramın tekrar kutlu olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, yaşıtların yanaklarından öpelim. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir hafta sonu dileyelim. Yarın bayramın son günü, o da benim iznim olsun. Pazartesi sabahı inşallah bir aksilik olmazsa, ölmezse arkadaşlar görüşmek üzere. Ben Özeyin Anacığım, iyi bayramlar.
2: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacars. Bu anons seni Babacars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacars'tan al. Babacars.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
8: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saate 11'e kadar beraberiz. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Yine bayramlaşamadığımız kralcılarımızın bayramlarını tebrik ederim. Hayırlı bayramlar dilerim. Güzel bir babalar resitaliyle başlayalım bakalım yayınımıza.

0: devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL.

0: sonra günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Sütaş Ayran. İstikçe
1: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Sağlamsa Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
0: İlaç gibi.

Radyosunu şimdi açan kralcılarımıza bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiler, merhaba sevgili kralcılar. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veren sevgili kralcılarımızın bayramını tebrik ediyorum. Görüşemediğimiz kralcılarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Ve bu şarkıyı özellikle herkes bayram tatilindeyken çalışan kralcılarımıza armağan ediyorum.

0: Ben sana nasıl vuruldum?
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

ki bu unutulmaz şarkılar var sevgili kralcılar. Orhan Baba'nın çok sevdiğimiz şarkısını Özgür Alter'in yorumundan dinleteceğim. Ondan önce Güllü'nün Oyuncak Gibi isimli şarkısını Aleyna Tilki'nin yorumundan dinlettim. Sevenlerine hediye ettim. Ne varsa eski şarkılarda var lafımız boşuna mı? İşte Orhan Baba'nın o unutulmaz şarkılarından biri Özgür Alter'in yorumuyla sevenlerine hediyem olsun.

0: Kesenin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Güzel ama kesin pahalıdır diye fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Moda tavırlara bir

0: güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör. İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Azer Bülbül'ün en sevdiğimiz şarkılarından biri sevenlerine benden hediye olarak gitti. Allah Kadigan'ı rahmetler eylesin diyoruz ya, sanatçılar geride bıraktıkları eserleriyle bu güzel şarkılarla yaşamaya devam ediyorlar. Ceylan'ın yepyeni şarkısı 2026 imzalı, onu da Ceylan'ın bütün hayranlarına gönderiyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Biraz yenilerden, biraz eskilerden çalacağız yine. İkinci saatin açılışını Muazzez Ersoy'un yepyeni şarkısıyla açtık. Yine öyle 2026 imzalı Baha ve Tan Taşçı'nın bir araya gelerek yaptığı şahane bir düet. Bütün bu sanatçılar bizim için değerli. Buradan onların da bayramını kutlamış olalım bu vesileyle. İyi ki varlar, iyi ki bize bu güzel şarkıları yapıyorlar. Radyosunu şimdi açanlara da bir kere daha günaydın, yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Bayramını kutlayamadığımız kralcılarımızın bayramını gönülden kutlayalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Beni affet. Kaybetmek için çok erken. Sevmek için de çok geç.

Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: düşkünlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayacak.

0: harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Bu yılın yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Yaşayan efsane Cengiz Kurdoğlu'nun hemen ardından reklam dönüşü Sinan Özen'le açılışı yapalım. Sinan Özen'in sevenlerine, hayranlarına bu güzel şarkısını armağan edelim.

diyoruz. 94 yılından şahane bir şarkı. Sevenlerine hediyem olsun. Aynı zamanda çalışırken bizi dinleyen sevgili kralcılarımıza da gelsin bu güzel şarkı.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dişi Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dişi Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemeyi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Bravo Vodafone!

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. İki saati bizimle paylaşan, şarkılarımıza eşlik eden bütün kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bir kere daha hepinizin bayramını kutluyorum. Nice güzel bayramlarda inşallah sağlıkla, huzurla, mutlulukla bir arada olabilmeyi diliyorum. Sevdiklerinizin de bayramını kutluyorum bu vesileyle. Finalde Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkım var. Hakan Taşıyan'ın bu şarkısı da bütün sevenlerine hediyem olsun. Benden hemen sonra Ali En Kral şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmetse pazar akşam saat 8'i gösterdiğinde yine buradan sizleri selamlamayı umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
1: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Okul, sınav ve

Efendim herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Mesajlarınızı da bekliyorum bu arada. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son paylaştığım fotoğrafın altına istek şarkılarınızı ve notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Evde huzurla, yolda güven.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Team Sütaş Ayran. İçtikçe
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Biz devam ediyor. Mesajlarımıza da göz atmaya başlayalım. Almanya'dan Hacer, ilk defa mesaj yazıyorum. 30 senedir kral dinliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Bülent Ersoy'dan da Sabaha Kadar şarkısını çalar mısınız demiş. Kral dinleyen herkese gelsin diye bir not iletmiş. Hazırladım bu arada istediğiniz şarkıyı. Sizlere daha yeni bayramlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar Ali abi. Seni çok seviyorum. Bir Müslüm Baba şarkısı Melek. Az evvel çaldım yalnız. Haberin olsun sevgili Melek. Cansu, yollarda seni dinliyoruz. Orhan Gencebay'dan bir şarkı, Bülent ve Özgür'e armağan olsun demişsiniz. Orhan Gencebay'ı da çaldım. İlerleyen dakikalarda inşallah çalarsam sizlere armağan edeceğim. Bayramınız mübarek olsun. Alemin kralı Mevlam ailenizle birlikte, sevenlerinizle birlikte bayramı tekrar nasip etsin inşallah. Sizleri seviyoruz diye bir not iletilmiş. Beyoğlu'ndan göndermiş, gönderen dinleyicimiz adını yazmamış. Sakarya Pamukova'dan Bahtiyar göndermiş mesajını, isteğini yazmış. İlk okuduğu mesajda yer alan istekle Bülent Ersoy'la devam edelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: tadına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay'in farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
5: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Sevdi.

devam ediyoruz. Mesajlarımıza tekrar bir göz atalım. Hayırlı cumalar, hayırlı bayramlar demiş Hayriye Erbaş. Kahvaltı yapıyorum, bir yandan da seni dinliyorum. Bize de bir şarkı Şükrü Tahran göndermiş mesajını, Konya Bozkır'dan iletmiş. Selamlarını göndermiş. Hayırlı bayramlar Ali abi. Düzce'den Nihat Aydın, kucak dolusu sevgiler, saygılar, iyi yayınlar diliyorum. Benim de bir isteğim var demiş, istek şarkısını yazmış. Sevgili Nur, bayram tatilinde seni dinliyoruz. Semih Cenk'ten bir şarkı demişsin ama az evvel Semih Cenk çaldım. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Mete göndermiş mesajını, Fatsa'dan İstanbul'a dönüyoruz. Teyze oğlu ve yeğenlerimle beraber yeğenim Fatma Nur ve Burak için bir şarkı istiyorum demiş. Bu arada bayram dönüşleri başladı. İstanbul'da son birkaç gündür trafik yine yoğundu bu arada. İstanbul'un ne kadar boşaldı da desek gitmeyenlerin sayısı hayli fazla. Trafik yoğunluğu artık pazartesiye kadar devam edecek. Haberiniz olsun, Anadolu'dan İstanbul'a doğru seyahat edecekler. Yoğunluk haritasına bakın, ona göre yola çıkın. Yollarda çile çekmeyin. Hayırlı yolculuklar diliyorum şimdiden tüm yollardaki sürücülerimize. Çok güzel bir şarkı hazırladım, benden sizlere armağan olsun.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı.

0: demek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'da Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
8: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
7: Bravo Vodafone.
9: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bir

0: de 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: avantajı sağlayın.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
7: Yataş'la mutlu uykular.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam

0: bilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Yaşadığımın üçüncü günü benimle birlikte olan bütün kralcılara da teşekkür ediyorum. Benden hemen sonra Harbi Kız mikrofon başında olacak. Pazartesi günü saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize hayırlı cumalar, hayırlı bayramlar diliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 29 Mayıs Cuma, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün bayramın 3. günündeyiz. Aynı zamanda da İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutluyoruz. Bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla da kent genelinde pek çok farklı etkinlik düzenleniyor. Kutlamalar akşam saatlerine kadar devam edecek. Saat 18'e kadar Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyn'i ziyarete açık olacak. Solo Türk'te saat 18'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda izleyicilerle buluşacak. Boğaz Hattı'da gün boyu hareketli olacak. Akşam programında da saat 20.30'da Üsküdar sahilinde 1. Ordu Komutanlığı Bando takımı sahne alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılar

0: Hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hacılara duada bizleri de unutmayın temennisinde bulundu. Erdoğan bayramın ikinci gününde Cezayirli mevkidaşı Tebbun'la da bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ile Cezayir'in ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Liderler birbirlerinin Kurban Bayramı'nı da kutladı. Başkent Ankara'da da siyasi partiler arasında bayramlaşma programı vardı. CHP hem genel merkezde hem de mecliste bayramlaştı. AK Parti ve MHP heyeti genel merkeze gitti. DEM Parti ikisine de katılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez gerçekleşti. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine bu bayramda mutlak butlan gündemi damga vurdu.
1: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse. Sonuçta çözüm işi siyaset işi.
2: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
3: Geçecek. Evet. Bu günlerde geçecek inşallah.
4: İlk kez mecliste bayramlaşma tecrübe ediyoruz. 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularla anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
5: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
0: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
6: Silahların bırakılması, tespit teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
7: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
8: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonel partide yaşanan son hukuki ve siyasi gelişmelere ilişkin bir bildiri yayımladı. Örgüt, Özgür Özel'in seçildiği kongrelerin demokratik ve kapsayıcı olduğunu vurguladı. Süreç uzlaşıyla çözülene kadar Özel'i ve mevcut yönetimi tanımaya devam edeceğini ve tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Örgüt, Kemal Kılıçdaroğlu'na derhal olağanüstü kurultay toplama çağrısı da yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise CHP Meclis Grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda da talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak dedi. CHP'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi. Özgür Özel'den karara itiraz geldi.
9: Genel başkanla grup başkanının böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Bununla ilgili söyleyeceğim bundan ibaret. Yani öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da herkes bilir.
0: CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına Özgür Özel, hukuki bir engel yok, mesele niyet meselesidir diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama geldi.
10: Şu anda İstanbul Delegesi'nde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz.
0: İstanbul Tuzla'da geçen yıl polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. Şehit polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. İzmir'de kontrolden çıkan bir araç takla atarak şarampole devrildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Tokat'ta fotoğraf çekmek isterken çaya düşen 4 kuzenden ikisi kendi imkanlarıyla kurtuldu, diğer 2 kişi kayboldu. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Üreticilerin elinde kalan kurbanlıkları et ve süt kurumu olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı alımın 1-7 Haziran günleri arasında yapılacağını duyurdu. Büyükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına 470 ila 600 lira, küçük baştaysa 200 ila 480 lira. Spor bülten öncesinde bir hatırlatma, emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde artık son virajdayız. Son ödeme tarihi 1 Haziran pazartesi. Ancak ödeme takvimi Kurban Bayramı tatiliyle çakıştığı için belediyelerde fiziki vezneler kapalı. Bu yüzden e-devlet üzerinden ödemeler yapılıyor. Geç kalanlar için geciken her ay başına %3,5 gecikme faizi uygulanacak.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Avrupa futbolunda ilk büyük transfer hamlesini Barcelona yaptı. Katalan devi Anthony Gordon'ı Newcastle United'dan 80 milyon euro karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci ayak maçları dün başladı. Trabzonspor Bahçeşehir Koleji'ne 94-78 yenildi. Galatasaray Teknik'te Beşiktaş Gain'i 78-75 ile geçti. Türkiye'nin genç satranç yıldızlarından 17 yaşındaki Ediz Gürel uluslararası turnuvalardaki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç yaşında satrançta büyük usta unvanı alan Gürel Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Türkiye genelinde sağanak etkili sıcaklıklar hissedilir derecede azaldı. Bugün İstanbul ve Bursa sağanak yağışlı 24, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu. Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Alimin kırılığından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Bayramın 3. gününde yine beraberiz. Şükürler olsun ki kavuştuk dostlar. 2 saat boyunca bayramda sizlere gününüze eşlik edecek çok güzel şarkılar hazırladık. Allah Allah. Tabii Ferdi Tayfur şarkısına çıkamıyoruz bir türlü. Seveni üzmek marifet değil. Kıymet bilmektir mesele diyoruz. Mesele, meseleler bitmez. Müslüm Gürses, benim meselem derin mesele. Eyvallah. Bugün zaman zaman derinlikleri ineceğiz dostlar. Tabii arada böyle coşkulu şarkılar da olacak. Tabiri caizse nabza göre şerbet fazlasıyla verilecektir. Hiç kuşkunuz olmasın. Eczanelerde satılmayan tek ilaç da burası. İlaç gibi radyo kardeşim. Taklit edilmez. Azı özü burası yani. Herkes bir şekilde dönüyor, dolaşıyor, bizi buluyor. Var öyle yazanlar. Harbi ablacığım, uzun zamandır dinlemiyorduk. Yine döndük, dolaştık, bulduk. Tabii ki yani. Bu şarkılar vazgeçilmez kardeşim. Bir döneme değil, her döneme damgasını vurmuş. Efsane yorumlar, anılar, hatıralar, yaşanmışlıklar. Öyle kolay kolay silinebilir mi? Silinmez. Biz de silinmiyoruz. Cansınız. Bir kez daha Alim Kralı'na hoş geldiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Şey, bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Herkes Allianz besli olabilir ama her bes Allianz

0: pes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzoptan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: çalışırım. Bir sevenim olur elbet. Sevmesem dolaşırım. Sevmesem dolaşırım.
1: Halit Avcı dinlediğimde akla gelen ve en çok sevilen şarkısı diyebiliriz. Alışırım. Hayatta her şeye alışıyoruz dostlar. Gerçekten de hep aynı kalsa anılar, hatıralar, acılar, kederler. Hayat hep yüzü içerisinde olurdu. Hayatın da sırrı bu. Ne mutluluk sonsuz ne de hüzün. Hemen sonrasında bir Bergen şarkısı var ki çok da sevdiğim bir reçetedir. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sende kaybettiklerimi başkasında ararım. Benim için üzülme. Benim için tasalanma. Hayatına bak. Zaten hiç yapmadığın şey de değil diyor yani. Sakay Pamukova'dan Bahtiyar Solak kardeşim selam olsun. Belçika'dan sevgili Ramazan Şimşek. Seni gördüm kardeşim. İyi bayramlar. Ve hayırlı cumalar dilekini ileten Celal abicim.

Şaban Bulut Kuşadası'ndan size dinleyen krallarımıza iyi bayramlar. Gökmen Kocaeli'nden hayırlı bayramlar. Bir kız ilk defa mesaj atıyorum. Vefasız için bir şarkı istiyorum demiş. Vefasız yakışır bir reçete, hemen yazıyoruz. Belki insafa gelir, belli mi olur yani? Belki. Antalya'da bulunan babam Barış Başaran ve Kadir Aslan'a Seyfi Aydoğan'ın bir şarkısını istiyorum demiş. Seyfi Doğan'a olsa gerek.

oğlu Muhammed Yusuf Çay ve Koğuş arkadaşlarını armağan etmiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Giresun Göreli'den Özkan Arslan, kızım Damla Arslan'ın bugün doğum günü demiş. Nice güzel yılları yaşları olsun. Allah bağışlasın. Damlacığım, iyi ki doğdun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödeme.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.

0: kaçırmayın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0532 703 92 00 WhatsApp numaramız demiştik. Bayramlaştığımız dostlarımız var. Sevgili Hamideciğim, Samsun'dan selamlar. Kurban Bayramı mübarek olsun ağır bir kız demiş. Daha önce güzel bayramlara inşallah erişiriz güzelim. Ankara'dan Yasin vardiyadaymış.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

bu aralar takıldığım şarkılardan biridir. Bir gülüm de iyi bilir. Gel ihtiyacım var bu yarım ömrüme. En güçlü kalpler bile sevgiyle besleniyor dostlar. Bazen bir insanın ihtiyacı olan şey büyük hediyeler değil, biraz ilgi, biraz anlayış ve sevildiğini hissetmek. Her ne kadar insanlar güçlü görünse de her kalbin sevgiye ihtiyacı vardır. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Ve maalesef ihmal edildikçe de kişi sessizleşir. Yüreğini hüzün kaplar. İşte bugün bu mübarek bayram gününde ne yapacaksınız? Sevdiğiniz insanlara karşı cömert olacaksınız. Maddi olarak söylemiyorum, manevi olarak. Güzel bir söz söylemeyi de unutmayacaksınız. Öyle değil mi Adem abicim? Eller vitesli buluştu mu bilmiyorum ama bence buluşmalı. Bu an ölümsüzleşmeli. Uzun kirpiklim benim. Türkan Şoray'ım. Güzel bacım, güzel.

Evet, şimdi ne yapalım? Hazır böyle gitmişken bir Murat Göğe Bakan yorumu da yakışır herhalde. Sevgili Ali Baran, canım benim, seni sona saklıyorum. Sen çok özel bir adamsın. Adam gibi adamsın. Ali Baran, minik minik dinleyelim. Harbi delikanlıdır kendisi. Büyüyünce delikanlının kitabını yazacak, aslan parçası. Eyvallah. Selamlar Harbi kız. Cuma namazından çıktık, seni dinliyoruz demişler. Eyvallah. Allah kabul etsin. Alanya'dan bizi dinleyen kralcımız Çetin A. Gencer. Belçika'dan kucak dolusu selamlar Harbi kız demiş. Erkan Uzun. Ne mutlu. Erdek'ten Ali kardeşimiz bizi dinlemekteymiş. Otobüste yolculuk halinde bizi dinleyen sevgili Sümer abicim.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve nane.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: al.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
9: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
8: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
10: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

İnansam bunu. Reçetemizi Bursa'ya yazdık sevgili Boncuğum. Berroşum, Berram benim ya. Canım, canım. Kız sen gelin mi olacaksın? Ha? Güzelim benim. Bir anne, bir baba olmak gerçekten zor. Ve en zoru da yıllarca sevgiyle büyüttüğün kızını gelinlikle uğurlamak. O gün geldiğinde çocukluğu, tüm hatıraları bir film gibi gözlerinin önünden geçer. İlk adımı, ilk sözüm, ilk gülüşüm. Kalpte tarifsiz bir gurur ve tarifsiz bir özlem. Ya ya işte şu anda Mesut amcamız herhalde o duyguyu yavaş yavaş yaşıyorlar. Az kaldı. Şeyde kalmadı değil mi Kadriye teyzeciğim? Canımsın benim. Sevgili Mesut amcamıza, Kadriye teyzemize buradan sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim hiçbir anne babayı evladının mutluluğuna mahrum etmesin. Kurulan her yuvaya sevgi, saygı ve bereket nasip etsin inşallah. Benim de iki tane kızcağım var. İki tane yavrum var. Yani kolay değil. Anne baba olmak kolay değil. Yazalım reçetemizi. Hemen Bursa'ya bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Mesut amcacığım ne diyelim? Aç sesini kardeşim.

Isparta'dan sevgili Gülten Alptekin selam olsun. O da diyor ki Zeynep Su maşallah tıpkı sana benziyor demiş. Evet, Ayşe Serra o da babamıza benziyor. Aramızda paylaşımı yaptık. Sıkıntı yok. Bahtları da güzel olsun inşallah. Rabbim tüm evlatlarımızın karşısına iyi insanlar çıkarsın. Devir, vallahi o kadar zor bir devir ki yavrularımızın yetiştirirken iyi merhametli yetiştiriyoruz ama zalimler çok. İşte o zalimlere karşı da kendilerini korumayı da öğretmek gerekiyor. Tevzi'cim selam olsun. Çok sevdiği Leyla'sını armağan etmiş. Biz de seve seve vesile olduk. Sevda yerleri ilaç gibi gelmiş. Kıbrıs bir neden. Bizi dinleyen kralcılarımızdan sevgili Burhan kardeşim. Sevgiler, sizlere de iyi bayramlar.

hasret ve özlem çekenler, tez zamanda inşallah özleminiz, hasretiniz dinsin. Tez zamanda yüzünüz gülsün. Sevdiklerinize, yakınlarınıza kavuşun inşallah. Şimdi bir Orhan Gencebay yorumu var. Kral FM'de Orhan Gencebay demek, bilirsiniz ki gezegen demek. Gerçekten de öyle. Ben bu radyoda çalışmadan önce de Orhan Gencebay şarkılarını bana sevdiren adamdır sevgili gezegen. Hayatta bazı insanlar sadece patron, sadece müdür olmaz. Yol gösterir, destek olur. Gerektiğinde bir abi gibi yanında durur. Sevgili Mehmet Akbay, sevgili gezegen de öyle. Belki şu anda beni duymuyordur ama gönülden, yürekten, içimden ne geçiyorsa bunları söylemek istiyorum. Bugün böyle kıymetli bir insanın doğum günü. Allah gönlündeki tüm dilekleri

Bize güzeller, güzel yengemize de selam olsun. Yavrularına da aynı şekilde. Onları sana, seni de onlara bağışlasın. En kötü günün böyle olsun. İyi ki doğdun gezegen Mehmet. İyi ki doğdun Mehmet Akbay. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. İlaç, ilaç, ilaç, Kilo Radyo.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

bakın sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik.

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental.

0: Kaçırmayın.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'da Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: her şey boş.
1: Yolcu sanırım.
0: Hayat yalan, dünya yalan kardeşim. Yaptığın iyiliktir yanına kalan. Ya öyle, vallahi öyle. Bu arada bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutluyoruz gönülden, yürekten. Başta Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerleri olmak üzere bu büyük zaferi bizlere hediye eden herkesten Allah razı olsun diyelim. Bunu söylemeden geçinmeyelim yani, vallahi. Şimdi mesajlar da yoğundu yine. Kırdığımız dostlarımız olabilir. Niye okumadın abi kız mesajımı diyenler arasında Antalya'dan Ayşegül. Piknik yapıyormuşsun, en sevdiğim. Eşim İhsan, çocuklarım Enes ve Eymen'le şu anda seni dinliyoruz demiş. Afiyet olsun, yarasın. Çocuklar seviyor böyle şeyleri. Çocuk da çocuk olmak lazım. Gaziantep'ten Umut'cum, sana da iyi bayramlar kardeşim. Harbi kız, seni dinliyoruz demiş. Dicle'den Recep Çevik, sevgiler, iyi bayramlar kardeşim. Özcan Yıldız Bayrampaşa'dan iyi bayramlar. Mersin Erdemli'nin Güzel Oluk Köyü'nden Eren kardeşim, güzel bir Ferdi Baba yorumu paylaşmıştık. Sana da armağan etmiş olalım. Kurban Bayramı'nı ben de gönülden kutluyorum. Ankara Batıkent'ten Semra Şen kardeşimize, Çorum Sungurt'ta olan oğlu Mehmet Ali Horoz, Cihan Türkmen ve diğer arkadaşlarına armağan etmiş. Şöyle mesajları bir toparladığımızda Özcan Demirel ve bizi dinleyen tüm kadar mahkumlarımıza da final şarkımızı gönderiyoruz. Bugün de programımızı nihayet erdirme zamanı geldi. Bayramlaşamadığımız kralcılarımız varsa bir kez daha Kurban Bayramınızı kutluyorum canlar. Daha nice güzel bayramları inşallah erişiriz. Yarın yine beraberiz. Nasip olursa benden hemen sonra sevgili Ata az sonra sizlerle birlikte olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Bayramı bayram gibi yaşayın ve bayramda bizleri dinlemeyi ihmal etmeyin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 29 Mayıs Cuma, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bayramın 3. günündeyiz. Bugün aynı zamanda İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutluyoruz. Bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla mega kent genelinde de pek çok farklı etkinlik düzenleniyor. Kutlamalar akşam saatlerine kadar sürecek. Saat 18'e kadar Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyn'i ziyarete açık olacak. Solo Türk'te saat 18'de Yeni Kapı etkinlik alanında izleyicilerle buluşacak. Akşam programında da saat 20.30'da Üsküdar sahilinde 1. Ordu Komutanlığı Bando takımı sahne alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliklere katılıyor. Öncesinde cuma namazı için Ayasofya'yı ziyaret etti. Ardından basın mensuplarının bayramını kutladı.
5: İyi bayramlar. Nice bayramlara inşallah. Kurban Bayramı'nın 3. gününü de bitiriyoruz. Ve biz de şimdi 29 Mayıs'a da denk gelmesi hasebiyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız. Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Ağızlarınızda tatlandırma istiyorum. Getir bakalım.
6: Efendim teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz ikram edelim.
5: Ben yemiyorum. Dikkat ediyorum. Nice bayramlara inşallah.
4: Mutlak butlan sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar siyasetin gündeminde. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yarın kendisini destekleyenlere genel merkezin önünden seslenecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Güven Park'ta miting yapacak. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu, %60'ını kontrol altında tutuyoruz dediği bölgede işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. Amerika-İran cephesinde yeni gelişmeler var. Amerikan basını tarafların 60 günlük bir anlaşma üzerinde uzlaştığını ancak Amerikan Başkanı Trump'ın henüz nihai onayı vermediğini yazdı. Tahran'sa anlaşmaya varıldığına dair Amerikan basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Ateşkesin Lübnan içinde geçerli olmasının beklendiği ifade edildi. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

0: Saldırılar Rusya-Avrupa hattında da tansiyonu yükseltti. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı, Romanya'da 10 katlı bir binanın çatısına isabet etti. 2 kişi yaralandı. Yurda dönelim. Hatay ve Osmaniye'de bayramın ikinci günü şiddetli yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu da çok sayıda ev su altında kaldı. Aşırı yağış tarım arazilerine de zarar verdi. Yine bayramın ikinci gününde Tokat'ta fotoğraf çekmek isterken çaya düşen 4 kuzenden ikisi kendi imkanlarıyla kurtuldu ancak diğer 2 kişi kayboldu. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Üreticilerin elinde kalan kurbanlıkları et ve süt kurumu alacak. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, alımın 1-7 Haziran günleri arasında yapılacağını duyurdu. Büyükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına 470 ila 600 lira, küçük başta 200 ila 480 lira. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl yaşanan 1.549.000 trafik kazasında 403.000 kişi yaralandı, 6.035 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin sayısı geçen yıla göre %5 düşse de her gün ortalama 16 ölümlü trafik kazası yaşandı. Ölümlü kazalarda ilk sırada motosikletliler var. Geçen sene 1334 motosiklet sürücüsü kazalarda can verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Trabzon'da hemşerileriyle bayramlaştı. Ardından tatilden dönen vatandaşlar için yollarda gerekli önlemlerin alındığını aktardı.
1: Memleketlerine seyahat eden vatandaşlarımız vardı. Biz her türlü önlemi almıştık ve onlar seyahat ettiler. Şimdi geri dönüşler yavaş yavaş başladı. Mutlaka bizim ekiplerimiz yollarda vatandaşlarımıza kurallara, kaidelere uyarak gidecekleri yerlere sağ salimen gitmelerine biz gayret edeceğiz. Rabbim nasip etsin inşallah. Allah Teala tekrar bizleri güzel bayramlarda sağlıkla, huzurla, mutlulukla inşallah buluştursun.
0: Bir hatırlatmayla noktalıyoruz. Emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle ödemeler E-Devlet üzerinden yapılıyor. Geç kalanlar için geciken her ay başına %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım stat yenileme projesini açıkladı. Kapasiteyi 64 bin kişiye yükseltmeyi planlayan Yıldırım, gelecek sezon için şampiyonluk kupasını yenilenen statta kaldırmak için söz verdi. Sarı lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli kongre 7 Haziran'da. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Özbek daha fazla süre almak isteyen Icardi'ye oynama garantisi veremeyeceklerini iletti. 33 yaşındaki golcüye 4 milyon eurodan 1 yıllık yeni sözleşme sunuldu. Arjantinli yıldız sarı kırmızılıların teklifini yükseltmesini istiyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci ayağında bugün iki müsabaka var. Türk Telekom'la Anadolu Efes saat 18'de karşılaşacak. Safiport Erokspor Fenerbahçe Beko maçı da saat 20.30'da başlayacak. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın son gününde de yağışlar yer yer sürecek. Sıcaklıklar birkaç derece azaldı. İstanbul yarın parçalı bulutlu 23, Ankara az bulutlu 20, İzmir ve Antalya az bulutlu 29, Bursa parçalı bulutlu 25 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu. Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.
7: Mehter Marşı. Astur. Haydi. Ya Allah.
8: Atadan müzik ziyafeti.

Güzeller güzeli Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne layık olmuş İstanbul'umuzun fethinin 573. yılı kutlu olsun. O güzel komutana ve o güzel askerlere, atalarımıza, dedelerimize selam olsun. Türkiye'miz var olsun, büyüsün. Allah Allah. Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun. Saatimiz, vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Bu arada hayırlı cumalar, cumamız mübarek olsun. Tekrar tekrar hayırlı bayramlar, bayramımız da mübarek olsun, tekrar nasip olsun inşallah. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
4: yatırım. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek. Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Yapı

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kadar...

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Tatilciler dönüş yoluna geçmişler. Dönmeyin tatilciler. Kalın gittiğiniz yerlerde. İstanbul trafiği böyle güzel. Dün 13 dakikada gittim eve ya. 1,5 saatte gidiyorsun. Pazar sene itibaren 1,5-2 saatte gidiyorum eve abi. Şu kadar kısa mesafeyi. Şu Maslak trafiğini çıkamıyoruz abi. Çıkamıyoruz. Yollar arıyoruz valla. Çareler arıyoruz bazen. Hani Galatasaray Liverpool maçı vardı ya burada. İnanın 4 saatte gittim eve. 20 kilometrelik yol yani. 4 saat. O yüzden tatilciler dönmeyin. Kalın oralarda. İstanbul trafiği böyle güzel. Esenler'den Emine eşiyle Giresun'dan İstanbul'a dönüş yolundayız dedi ya, oradan bu duygular, düşüncelerim dile geldi. Şu anda da Gerede'ler demiş. Söyleyemedik de. Gerede'de. Emine, trafik nasıl?
1: Valla çok yoğun. Şu anda akıcı, şu anda gidiyor ama biraz gidiyoruz, biraz duruyoruz. İşte böyle. Tıngır mıdır geliyoruz İstanbul'a.
0: Artık bugünden sonra İstanbul'a doğru akım başlar. Yoğunluk evet, başlar.
1: Evet, erken çıkalım, trafiğe kalmayalım dedik ama yine çok yoğun.
0: İşte senin gibi, sizin gibi düşünenler şimdi trafiğe, yola çıkmaya başladılar. Yarın da diğer düşünenler yola çıkacak. Mesela evet, benim bacım da Tarzur'dan gelecek. Yavaş yavaş İstanbul'a akın başladı.
1: Allah yolunu açık etsin herkesin inşallah.
0: Diyorum ya, dün 13 dakikada gittim eve. Normalde 1,5-2 saatten önce gidemiyorum. Şimdi pazartesi itibaren öyle olacak. Bu herkes için geçerli yani. Bu İstanbul trafiğini, İstanbul'da yaşayanların hepsi çekiyor maalesef.
1: Evet. Artık yapacak bir şey yok. İstanbul bizim de güzel ama ne yapalım?
0: Evet, aynen öyle. Ama İstanbul'u bu halini de çok benimseyemiyoruz açıkçası. Yani o yoğun trafiği de bazen özlüyoruz.
1: Ne yapalım? Mati Bey, kaderimiz inşallah emekli olana kadar çalışacağız. Yapacak bir şey yok.
0: Eyvallah. Bugün evlilik yıl dönümünüz mü?
1: Evlilik yıl dönümümüzde aslında bir de biraz var, 2-3 gün daha var ama biz bugün eşimle beraber yolda olduğumuz için
0: ne mutlu.
1: Hani hem olsun hem beraber dinleyelim istedik. O yüzden bir mesaj yolladık size.
0: Harika yaptın. Kaçıncı evlilik yıl dönümünüz?
1: 28.
0: Nice yıllara inşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: nice
1: olun.
0: Yıllara.
1: Görüşmüştük evlilik yıl dönümümde yine.
0: Eyvallah. Duygularının herhalde ifadesi olarak bu şarkıları belirledin anladığım kadarıyla.
1: Evet. Eşimle birlikte dinliyoruz şu anda. Da dinliyoruz sizi.
0: Çok güzel 3 şarkı belirlemişsin. Tebrik ediyorum. Sen hemen mesajını okuyayım. Evlilik yıl dönümümüz bizim. Üçle talibiz demiş. Şarkılarını sıralamışsın. Bu satırları evet, bu mesaja. Gönlünce seslen.
1: Yanımda eşim var. İnşallah onunla nice 28 bir yıl daha geçiririz inşallah. Sağlıkla, mutlulukla, çocuklarımızla, inşallah ileride torunlarımızla. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum.
0: Şimdi?
1: Üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz.

0: Otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

misin can kadın, kapalı cezaevinde yatmakta olan eşim Nuriye Karayiçin demiş bir sevenimiz. Hayırlı yayınlar, hayırlı bayramlar demiş Yozgat Dere Doğan Köyü'nden Ümit. Güç, güç Salih Liden Mümtaz. Anlatmak o kadar. Babaanneyle oturduk hanımla. Güç seni dinleriz, şarkılar çok güzel demiş. Biricik eşim Sevim'e diyor. Çorlu'dan İrfan Üçlük demiş. Oğlu Poyraz, kızı Şehnaz ve eşi Çınar'a. Almanya'dan Akif Araz. Toplu taşıma araçlarına faydalanabilirsin demiş. Ah Akif, ah şartlar uysa. Ben de seninle aynı kafadayım. Toplu taşımayı daha da arttırmak lazım ama saatleri bana uymuyor. Yoksa çok meraklı değilim o kadar. Gaz yakmaya, zaman harcamaya, trafik stresi yaşamaya. Yine de önerin için teşekkür ediyorum. İzmit'ten Kevser Kader mahkumlarını sevip de kavuşamayanlara, hasret çekenlere denmiş. Eyvallah. Fatsa'dan Afyon'a gidiyorum demiş. Trafik felç demiş. Umut. Bir de resim paylaşmış. Her yerde trafik var maalesef. Bayram, oğlum Egemen ve ile Samsun Salı Pazar yolunda İstanbul'a doğru yolda izlenmiş. Hayırlı yolculuklar. Bursa Yeniköy'den Hakkı ile Fatma, bugün oğlum Emre ile gelinimiz Ecem geliyor denmiş. Torunlarım Ömer ve Ertuğrul'u çok özledik.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bursa'dan Can, kız arkadaşı ülkem Çin'denmiş, Yalova'dan taksici Dadaş Zafer, 77T0047 şoförüyüm demiş. Sevdiklerini meslektaşlarına armağan etmiş tüm taksicilere. Ayvalık'tan Özkan, Sarımsaklı sahilden selamlar denmiş. Didim'den Mehmet, Mehmet Karmacı bayram tebriğinde bulunmuş. Malatyalı Pınar, harikasın demiş. Malatya'dan Hamza Karadavut ve Eyüp Kabol ekibine denmiş. Konya Meram'dan İsmail, Ahmet Şafak'tan Hacer armağan edilmiş. Kamran Akkor'dan bir şarkı diyor, Seyran Tepe'den Ekrem. Damla Sivas'tan kuzenlerim Selin, Hande ve kardeşim Yağmur'la dinliyoruz denmiş. Tokyo Japonya'dan İsmail, Kayseri Develi'deki aileme, Beykoz'dan Hüseyin, Azer Bülbül'den.

İstanbul'u Riva'dan bir sen, üçlük demiş. Bugünkü aklımızı kullandık bir sen. Yarına diyelim inşallah. Antalya Konyaaltı, Altınkum'dan Candan Işık. Kemal Işık balkonumuzda dinliyoruz. Kamuran Akkor'dan. Sivas'tan Zekeriya Samsun'a gidiyorum. Yollar çok kalabalık diyor. Tüm tır şoförlerine. Almanya Kiel'den Mustafa Dağdelen, eşi Filiz Dağdelen'le dinlediğini belirtmiş. Urfalı Mahmut. Eyvallah. Kayseri'den Uğur. Canım aileme ve tüm uzun yol otobüs şoförlerine armağan etmiş.

0: Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank. Daima seninle.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Evde huzurla, yolda güven.

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

0: Güldane Özcan'a ve sevgili Cemile'ye de armağan etmiş olalım bu şarkıları. Ankara'dan Ali Özcan, Salih Usta, Medya Usta, Celal Gürsoy, Sevinç Gürsoy ve eşim Perihan Özcan'a denmiş.
1: Bana sor yalnız.
0: Taşdemir ailesinden selamlar diyor. Selin kuzenleri Damla, Hande Yağmur ile Sivas yolunda keyifle dinliyoruz denmiş. Mutsuz. Selamlar bizden olsun. Tır şoförü Ahmet, Dubai'den herkese selam. Bekle güzel ülkem, geliyorum demiş. Yolun açık olsun diyelim. Mersin'den Hülya, Hüseyin Altın'dan. Denizli'den Nihat. Coşkun Sabah'tan Aşığım Sana şarkısı. Eşine armağan etmiş. Fransa'dan Murat. Sevdiğime diyor Aysun'a. Adana'dan Fuat. Sıradaki şarkı demiş, evin bahçesinde dinliyoruz diyor. Lefkoşa'dan selamlar, severek dinliyoruz demiş Ömer. Hayırlı bayramlar, iyi yayınlar demiş. İstanbul'un fethi mübarek olsun diyor. Bodrum'dan dönüş yapıyorum İstanbul'a demiş. 16.30 öncesi veya sonrası Yavuz Taner'den. Gönlümde bir isyan şarkısını istemiş Yunus Oma. Yozgatlı Yunus Güneşli'den. Güneşli'den Yozgatlı Yunus Oma şarkın hazır, az sonra dinleyeceksin.

0: çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben mıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, unutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Avrupa sıcaktan kavruluyormuş. Oraların çok sıcak oluşu mu acaba? Edirne'de, Trakya'da dolu yağması. Bazı bir yerlerde, bazı bölgelerde aşırı yağmurların yağması. Hani oradan bu tarafa doğru basınç mı yapıyor acaba? Hani biraz da buralar ısınsa diyoruz ama. Belki daha Haziran başlamadı. Haziran, Temmuz, Ağustos'u düşünemiyorum o zaman Avrupa için. İzmir'den selamlar demiş Nuray. Bir şarkı sıradaki diyor. Mersin'den Ramazan Koç. Dört arkadaş. Bahçede dinliyoruz. Krala selam denmiş. Yeşim temizlik yapıyor. Son ses dinliyorum evde demiş. Sıradaki şarkı kendisine armağan etmiş Yeşim. Selda Denizli Acıpayam'dan, kızları Beyza Nur, Buse Nur'a, İbrahim Tatlıses'ten. Sıradaki şarkı canım kocam Mustafa Çavuşoğlu'na demiş bir sevenimiz. Gaziantep'ten Hatun Korkmaz, eşi Murat Korkmaz, çocukları Bilal, Emre, Büşra, Fatma Gül, Adil, Latif için. 6 tane maşallah. Tuzla'dan, Sahil Taksi'den Ethem. Bayram tebriğinde bulunmuş eşi Melek oğulları Ercan ve Çağatay'a. Ayrıca Küba'dan gelen misafirlerimiz Melen için. İzmir'den Serap iyi bayramlar demiş, eyvallah.

0: Flaş Gibi Radyo. Reklam.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kaptan Şener'le güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 28 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir diyen Allah'a emanet olun.
1: Atadan Müzik Ziyafeti'ni dinlediniz. Atadan Müzik Ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.
9: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurban Bayramımızın 3. gününden hepinize selam olsun diyelim. Kralcılarımız da şarkıları, duyguları paylaşmak adına yine mikrofondayız. Ataya teşekkür ettik, uğurladık. Takvim yapraklarındaki tarih 29 Mayıs 2026 Cuma gününde olduğumuzu gösteriyor. 2 saatinize ortak olmaya geldim. Gün batımı vakitlerinde buyurun şarkıları paylaşmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine

0: aşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik kocaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği kocaktır. Kocak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
6: Bellona. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo.

2020 yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
3: gelecek. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: evindeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Efendim yolculuk ve seyir devam ediyor. Bizlerle birlikte olan sevgili kralcıların mesajları gelmeye başlamış bir yandan. Onları dillendireceğim. Hatırlatalım, hem Kral FM WhatsApp hattından hem de Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili kralcılar. Amca dostum, ruhu şad olsun diyeyim, kıymetli amcam Mehmet Şimşek'in ahretliği derler eskiler, bilirsiniz. Mehmet Bayındır selam olsun, şu anda İzmir'de bizleri dinliyor. Hem kendisine hem de yanında bulunan kıymetli ailesine, aile dostlarına bir selam göndereceğim. Bayramlarını kutluyorum, buradan selam olsun diyelim güzel yüreklere, İzmir'e. Şükrü Tarhan hayırlı akşamlar demiş, Kurban Bayramın mübarek olsun, iyi yayınlar. Konya Bozkır'dan, yine Karacaarıç mahallesinden bizleri takip ediyordu. Tuğba Zaman çok güzel bir mesaj göndermiş. Bugün diyor kendimi ayırdım. Çayımla, kahvemle, radyomda kaptanımla, güzel şarkılarıyla huzurla geçireceğim. İyi yayınlar diliyorum, sevgiler demiş. Sevgiler, selamlar olsun, iyi bayramlar ve huzurlu vakitler diliyorum. Keyifli olsun gününüz ya canlar. Turgay Varol dinliyordu. Hoş geldin Kaptan Şener, iyi yayınlar, kolay gelsin. Hayırlı hafta sonları dilerim ve hayırlı bayramlar diliyorum demiş, sağ olsun. Emine Hanım takip ediyordu yine her zamanki gibi. Bugün de mesajını ulaştırmış. Güzel yüreklim Kaptan Şener diyor. Bir haftayı daha geride bırakıyoruz ve Mayıs ayının son günleri. Zaman su misali akıp gidiyor. Sevdiklerine güzel bir hafta sonu diliyorum. Şarkılar, türküler ilaç gibi gelsin. Tüm hasretleri dindirsin. Sevgiler demiş. Sevgiler olsun efendim. Evet, bu arada bir son dakika haberi gördüm şimdi. Marmaris'te bir tur teknesinin battığı haberi geldi. Cennet Adası açıklarında su alan teknedeki yolcular tahliye edilmiş. İyi, çok şükür. Aman, sıkıntısız, problemsiz geçsin diyelim ya bayram tatilleri. Filiz Kıtay dinliyor bizi. Huzurun sesi canım kaptanım, hoş gelmişsin. Radyomun başında yoklamadaki yerimi aldım. Sizlere kulak veriyorum. Yine bizi şarkılarınla karşıladığınız, duygularımıza tercüme olduğunuz bir günden, akşam güneşi batışından selam olsun gittiğiniz o uzak diyarlara demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Şarkılar sizlere de armağandır diyelim. Elif Karakol bayramımızı kutlamış. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Günnaz Gelir selam olsun diyelim. Kayseri'miz dinlemede. Nursel Koç yine takip ediyor. Radyosunun başında olan tüm kralcılar, hepinize selamlar olsun. Şarkılarım armağan olsun. Kral FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
5: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
6: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
7: Güvenilir bakım Otopratik. Otopratik.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
13: Sağlamsa Lassa.
14: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen.

Ben Besin, 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans

0: fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Evet, seyrin ilk saatini tamamlamak üzereyiz. Bursa'dan Didem takipteymiş, böyle çiçekler tadında bir fotoğraf karesiyle günümüze katılmış. O da selam olsun diyelim. Doğadan bir manzara da gelmiş aynı zamanda. Yüreğinize sağlık. Fatma Vural dinliyor. Bu dünyanın cenneti neresi diye sorsalar, bir insanı beklentisiz, çıkarsız seven bir insanın kalbidir derim. Efendim, keyifli, huzurlu akşamlar, sevgiler, selamlar demiş. Yüreğinize sağlık efendim. Ne güzel bir sözmüş. Kaptan Şener, iyi bayramlar. Sıradaki şarkı Sivas Karşıyaka Bakım Merkezi'ne. Evet, uzmanlara armağan olsun. Mine Ömür Aktaş'a gelsin diyor. Selam olsun diyelim, armağan edelim şarkılarımızı. Ve İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar kaptan, sevgiler demiş. Pelin Turna selam olsun diyelim kıymetli Pereo'da. Evet, yolculuğumuz, seyrimizde İlk saati şöyle birkaç mesajla daha dillendirerek tamamlayalım istedim. Malum saat başı günün gelişen haberleri, bakalım dünyada, ülkemizde neler olup bitiyor, haberdar olalım. İkinci saatte yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi bayramlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 29 Mayıs Cuma gününün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bayramın 3. günü aynı zamanda İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla mega kent genelinde de pek çok farklı etkinlik düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da düzenlenen etkinliklere katıldı. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı. Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz dedi.
5: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a, yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz.
4: Mutlak butlan sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkatler yarın Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına katılacak. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz diyerek çağrı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen orduya Gazze şeridindeki işgali genişletme talimatı verdi. Netanyahu, bölgede işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. Amerika-İran cephesinde de yeni gelişmeler var. Amerikan basını tarafların 60 günlük bir anlaşma üzerinde uzlaştığını ancak Amerikan Başkanı Trump'ın henüz nihai onayı vermediğini yazdı. Tahran'sa anlaşmaya varıldığına dair haberin doğru olmadığını bildirdi. Ateşkesin Lübnan için de geçerli olmasının beklendiği ifade edildi. Rusya-Ukrayna arasında da tansiyon devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. 2 kişi yaralandı. Dışişlerinden vatandaşların durumunun takip edildiği açıklaması paylaşıldı. Ebola virüsü sebebiyle küresel alarm durumu devam ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1000'e yaklaştı. Ülkede virüse bağlı can kaybı da 223'e yükseldi. Yurda dönelim. Hatay'da acil servise giden bir hastanın doktorun yumruklu saldırısı sonucu görme kaybı yaşadığı iddiası var. Söz konusu doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Yine Hatay ve Osmaniye'de şiddetli yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu da çok sayıda ev su altında. Aşırı yağış tarım arazilerine de büyük zarar verdi. Türkiye'nin her bölgesinde son yılların en yağışlı Mayıs ayı yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilinin sürdüğü şu günlerde de yağışların hızı kesilmedi. Yağışlar daha ne kadar devam edecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
6: Trakya'ya, Marmara'ya, Ege'de Manisa, Aydın tarafına kısa sürede 45 ile 55 kilogram arasında yağmur düştü. Yine Osmaniye, Hatay tarafından kısa sürede 55 ile 80 kilo

0: program arasında yağmur düştü. Çok şiddetli yağışlardı bunlar. Ama şimdi bu kesimlerde bugün yağış oldukça zayıfladı. Bugün riskli bölüm Karadeniz. Özellikle Karadeniz'de Rize, Artvin, Trabzon, Giresun tarafında yağış şiddetli olacak. O yüzden öncelikle biz Doğu Karadeniz'i uyaralım. Dere taşkınları ve sel riski var. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Ayrıca heyelan tehlikesi de var. Tabii Karadeniz'in diğer bölgelerinde de ikinci sırada Kastamonu, yine Tokat, ayrıca Sivas, Kayseri, Niğde, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli. Bu kesimlerdeki yağışlar da şiddetli olacak. Buradaki vatandaşlarımızın da temkinli olmaları gerekiyor. Yarından sonra yağışlarımız azalıyor. Zaten artık vatandaşlarımız dönüş yoluna geçeceklerdir. Hafta sonu yağışlarımız daha dar alanda ve etkisi biraz daha düşük. Bugün kuzeyde hava soğudu. İstanbul Karadeniz hattında sıcaklıklar 3-4 derece düştü. Rusya'dan daha soğuk bir hava geldi. Cumartesi günü o sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlayacak. Bu Mayıs ayı çok yağışlı geçti. Çok uzun yılların en yağışlı Mayıs ayı diyebilirim ama Haziran ayında da bu şiddetli sağanakları görme ihtimalimiz çok yüksek.
1: Üreticilerin elinde kalan kurbanlıkları et ve süt kurumu alacak. Alımlar 1-7 Haziran arasında yapılacak. Büyükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına 470 ila 600 lira, küçük baştaysa 200 ila 480 lira olarak belirlendi. Akdeniz sahillerinde yuvalama sezonu açıldı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara saat 20'den sabah saat 8'e kadar giriş yasağı başladı. Ceza miktarı bu sene için 699.245 lira olarak belirlendi. Spor bülteni öncesinde bir hatırlatma, emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle ödemeler E-Devlet üzerinden yapılıyor. Geç kalanlar için geciken her ay başına %3,5 gecikme faizi uygulanacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amili takım teknik direktörü Vincenzo Montella 2026 Dünya Kupası'ndaki hedefini açıkladı. İtalyan teknik direktör, adım adım ilerlemeliyiz, önce gruptan çıkmalıyız dedi. Montella milli takım kampında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nu da 7 Haziran'daki hazırlık maçına yetiştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. Domenico Tedesco, Serie A yolunda 40 yaşındaki çalıştırıcı Bologna ile görüşüyor. 27 Nisan'da Fenerbahçe'deki görevine son verilen Tedesco, imza atması halinde kariyerinde ilk kez İtalya'da görev yapacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. ayağı maçları başladı. Saat 20.30'da Safiport Erok Spor'la Fenerbahçe Beko karşılaşacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın son gününde de yağışlar yer yer sürecek, sıcaklıklar birkaç derece azaldı. İstanbul yarın parçalı bulutlu 23, Ankara az bulutlu 20, İzmir ve Antalya az bulutlu 29, Bursa parçalı bulutlu 25 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
1: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sıradaki parça bizim havalardan. Yani Algida havasından.
1: Algida havası. Algida havası.
0: Sen de bu havanın keyfini çıkar.

Efendim yolculuk seyir devam ediyor. Hemen dönelim kralcılarımızın o güzel mesajlarını dinlendirmeye devam edelim. Bakalım şöyle Hilmiye Hanım yazmış galiba. Güzel bir manzara. Bayramlar mübarek olsun kaptanım. Görükle'den selam diyor. Keyifli yayınlar, şarkılar bana armağan olur mu demiş. Hay hay tabii ki armağanımız olsun. Ne demek? Görükle'ye de selamlarımızı ilettik. Burada kim vardı? Sakine Hanım hikayesi de bizleri etiketlemiş yine. Yüzü güzelleştiren tebessüm, kalbi güzelleştiren dua, dünyayı güzelleştiren iyiliktir. İyiliğin olduğu her yerde adınız anılsın inşallah. Hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel sözmüş değil mi? Muhterem ablamız, kardeşim nasılsın, iyi misin? Bayramın 3. günündeyiz. Hayırlı bayramlar diliyorum. 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlu olsun. Yayınlar İstanbul'dan sevgiler selamlar. Sağlıcakla kal güzel insan, seviliyorsun demiş, sağ olsun. Ayşe Tüzüner dinliyor. Selamlar diyelim efendim. Kübra Hanım galiba selamlar. Kaptan Fransa'dan yazıyorum. Kübra Turhan ben. Eşimle kulağımız sende. Gurbette senin sesinde memleket havası alıyor. Bayramı burada seninle yaşıyoruz. Sıradaki şarkı memleket hasreti çeken tüm gurbetçilere gelsin. Hayırlı yayınlar. Kralsın demiş. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sizlersiniz efendim. Asıl kral olanlar sizlersiniz. Bunu asla unutmayın ya. Nuran Hanım İzmir'den yazmıştı. Hazreti Mevlana sözü göndermiş. Pes etme, yeniden dene. Düştüysen kalk, kırıldıysan toparlan. Yanıldıysan yeniden dene. Yolda kalana yol bitmez diyor. Bulutlu bir İzmir akşamından selam diyerek mesajını ulaştırmış, sağ olsun. Ayten ablamız yine Adana'dan takipte. Huzurumuzun sesi cansın ya diyor. Sıradaki şarkı bir sene gelinime, Ceyda'ya, torunum Çınar'ıma ve sizlere armağan olsun demiş. Seni seviyoruz, güzel yayınlar dilerim. Adana'dan selam diyor. Bizden de selam olsun Adana'mıza. Melike ablamız takipte. Bayramın kutlu olsun ablacığım. Kucağın bıcırıklarla dolsun demiş. Sağ olasın, yüreğine sağlık. Ve Tülay Keskin, o da güne söz bırakmış. Ne kadar seviyorsun dersen nar kadar derim. Dışımda bir ben görünürüm. İçimde binlerce sen dökülür diyor. Efendim duygusal satırlar geliyor yine. Feyzan Albayrak iyi bayramlar dileklerini iletmişti. Ve Sema Doğan yine bizleri dinliyordu. O da mübarek bayram ve cuma günümüz hayırlara vesile olsun demiş. Teşekkür ediyoruz efendim, sizlere de iyi bayramlar dileklerimizle. İkinci saatin yoklamalarını aldık. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le seyriniz devam ediyor. Bu güzel şarkılar kralcılar için çalıyor.

0: Sevmiyor musun bana
1: bu İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: İlaç gibi radyo.
4: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: avantajı sağlayın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
6: Bayram coşkusu vatanda.

0: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: çok pratik.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
0: Kazancım net, Sigortam.net.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: haberini kaçırmayın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Bunlar aynı zamanda diyor. Şener abi sıradaki şarkıyı eşim Meryem Kaya'ya hediye ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Eyvallah, ilettik bile. Ersin Meryem çiftine selam olsun diyelim. Aynı zamanda Bayındır ekibine bir selam göndereyim ya. Canlara selam olsun. Tayfun Kaykaç kardeşim, sevgili hemşerim, hayırlı bayramlar demiş. Bayındır Kızılova köyünden dinliyoruz diyor. Güzel bir şarkı yollar mısın diyor. Tabii ki, ortamdaki bütün güzel yüreklere armağan olsun. Cihat Aşık, Cihat Kaptan İzmir'den selamlarını iletmişti. Sivas'tan selam, iyi yayınlar dilemiş, iyi bayramlar dilemiş. Sevgili Didem ve anneciğine armağan olsun diyelim, Sivas'a selamlarımızı iletelim. Son mesajlardı. Daha belki seslenemediğimiz birçok kralcı kalmıştır. Kusura bakmasınlar, bugünlük bizden bu kadar diyelim. Sevgili Melih bekliyor. Kendisine iyi programlar. Sizlere de çok güzel bir akşam olsun. Güzel bir hafta sonu ve tadında bir bayram yaşamaya devam edelim. Yarın 18'de yine buluşup paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Vavakar. Bu anons seni Vavakar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakar'stan al.
1: Vavakar. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın son gününde de yağışlar yer yer sürecek, sıcaklıklar birkaç derece azaldı. İstanbul yarın parçalı bulutlu 23, Ankara az bulutlu 20, İzmir ve Antalya az bulutlu 29, Bursa parçalı bulutlu 25 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
7: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, Aleminin Kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Bugün 29 Mayıs 2026 Cuma, hem mübarek Kurban Bayramı hem Cuma, iki bayram bir arada. İnşallah hayırlara vesile olsun. Feyzinden, rahmetinden, bereketinden, güzelliğinden pay alabilenlerden eylesin Mevlam cümlemizi. Kıymetli dostum, sevgili Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzellik 21'e kadar inşallah Kral FM'de, Melih'in sevgi çemberinde bizlerle devam etsin diye ümit ediyoruz. Ümidimizi elimizden gelen tüm gayreti, çabayı sarf ederek de inşallah gerçekleştirmeye çalışacağız. Efendim, duymayı ve dinlemeyi istediğiniz şarkı ve sanatçılar için Instagram kullanan kralcılarımız, mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaları yeterli. İnşallah 21'e kadar karşılıklı seçtiğimiz güzel şarkılarla güzel bir bayramı Melih'in Sevgi Çemberi'nde doyasıya yaşamaya çalışalım. 21'e kadar birlikteyiz. Tekrardan Kral FM'e, Melih'in Sevgi Çemberi'ne hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
5: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
10: Yapı Kredi World'lular o

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

Egnosa'da Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık.

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
8: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Melih'in sevgi çemberi.

menekşeleri kızıldım. Adın bahar mıydı sana? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun?

0: her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldım. Sanki çölde susuz kaldım. Adım Leyla mıydı? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: Oh ne güzel, oh ne güzel, maşallah diyelim. Yine kralcılar, şıkır şıkır yine kralcılar, cıvıl cıvıl yine kralcılar. Çok hareketli, şahane şarkıların seçimleri. Instagram'da Melih'in sevgi çemberine ulaşmaya başladı bile. İyi ki varsınız. Nerelerde dinliyorsunuz? Kurban Bayramı'nı nerelerde geçiriyorsunuz? Sevdiklerinizle...

Hangi ortamlarda kralı dinliyorsunuz diye ben şahsen merak ediyorum. Sizler de paylaşmak isterseniz kendi Instagram storylerinize bulunduğunuz ortamlarda kralı dinlerken lütfen videolarınızı çekin. Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını etiketleyin, paylaşın. Ben de hem oralara da kendimi hayal edeyim hem de onları zevkle paylaşayım. Efendim 21'e kadar birlikteyiz dedik. Startı verdik. Şahane şarkılarla yolculuğumuz başladı. Keyifli bir akşamı geceye doğru emin adımlarla taşımak boynumun borcu, hiç merak etmeyin.

efendim, tabii ki baktığımız zaman bayramlardaki yaşadığımız coşkunun hayatımızın her anına sirayet edip öyle mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel günleri yaşamayı arzu ediyoruz. Ama yine de tarihe baktığımız anda bir günün bir gününe uymadığını elbette görüyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl elbette ki şanssızlıklar ile, elbette ki kötü olaylar ile yaşandı. Bu uğurda kaybettiğimiz canlar var. Elbette ki hayatının geri kalan kısmını bir engelli birey olarak yaşamak zorunda kalan insanlarımız var. Geçmişe irtihal eden kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla, afiyetle güzel bir nefes almanın duası içinde olan, şifa bekleyen tüm hastalara da ya şafi diyerek Rabbimden şifalar niyaz ediyoruz. Efendim depremlerle, efendim sel baskınlarıyla, afetlerle sarsıldığımız geçtiğimiz günlerde kötü duyumları aldığımız, evlerinden, barklarından, iş yerlerinden olan, hayatında kendisini mutlu eden, varlığından dolayı son derece mutlu olan insanların yakınlarını kaybettiğini maalesef birlikte şahitlik ettik. Bugünlerin geride kalmış olduğunu düşünüyoruz. Öyle umut ediyoruz. Bundan sonraki yarınlarda inşallah kötülüklerin, felaketlerin, depremlerin, yangınların, sel baskınlarının olmadığı, Rabbin bizlere lütfunun inşallah cemaliyle tecelli ettiği güzel bir hayatı, güzel bir ömrü tüm insanlık adına da dilediğimizi hatırlatıyoruz. Bayramlarda gülmek, eğlenmek hoş, sahip olduğumuz her nimetin farkına varıp inşallah şükrünü layıkıyla eda edenlerden olalım. Yarınlar için güzel dualarımızı esirgemeyelim. Bizlerin bugün içinde olduğumuz tüm güzellikleri, yaşadığımız anda aldığımız tüm mutlulukları ve hazları hayal eden insanların da bir an evvel o güzelliklere kavuşması adına da duacı olmayı ihmal etmeyelim. 21'e kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: ilaç gibi radyo. Reklam.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlem.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Melih'in sevgi çemberi.

Çocuklar gibi neşeliyiz maşallah. Büyüklere de sirayet ediyor değil mi? İşte böyle özel günler, anlamlı günler, bayramlar bizler adına gülümsemeyi, bizler adına sevgiyi, bizler adına neşeyi hatırlamak için birer vesile. Ama biz insan olarak maalesef bazı şeyleri de kendi kendimize yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Biraz öz eleştiri yapmak gerekirse evet, tabii ki yapıyoruz.

diyoruz. Küçücük şeylerden huzursuz olmak, küçücük şeylerden mutsuz olmak, hayatımızda ters giden her şeyi alıp da böyle büyütüp büyütüp büyütüp kendimize sanki böyle başka hiç sorunu olmayan insan tek bizmişiz gibi bir haleti ruhiyeye kapılmak gibi hastalığımız var. Kendime söylüyorum her şeyden önce, lütfen tebessümü unutmayalım, sevgiyi unutmayalım. Ne diyor? Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmiş olmazsanız mümin olamazsınız. Mümin olamazsanız cennete gidemezsiniz. Hayatı cennete çevirebilmek, hayatı cehennem gibi kendimize zindan edebilmek de elimizde. O yüzden güzel bakalım, güzel görelim, güzel görelim, güzel yaşayalım lütfen. Neşeyi kaybetmeyelim kardeşim, neşeyi kaybetmeyelim yahu. Efendim 21'e kadar sevgi çemberi sıcaklığında birlikteliğimiz devam ediyor. Kralda olan bütün güzel yürekler, iyi ki varsınız. Neşe

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleri

0: 4-2-4-20-02'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

içerisinde hüzünlendiğimiz anlar oluyor. Mesela annesini kaybetmiş bir çocuk, babasını kaybetmiş bir evlat ya da evladı cezaevinde demir parmaklıklar arkasında olan bir ana bir baba ya da çok uzaklarda gurbette ekmeği uğruna mücadele ederken yıllardır imkansızlık neticesiyle belki de işleri müsaade etmediği için sılaya kavuşamamış, yakınlarıyla kucaklaşamamış, bir bayramda da ah ne güzel bir aradayız diyememiş insanların da var olduğunu unutmuyoruz. Kalbi, gönlü, yüreği özlemle dolan, gerek cezaevlerindeki kader mahkumlarına, gerek onların yollarını gözleyen yakınlarına, gerek gurbetteki dostlarımıza, gerek sılada onların yollarını gözleyen insanlara. İnşallah Rabbim kavuştursun dileklerimizi iletiyoruz. Ahirete irtihal etmiş yakınlarının yokluğunu, yoksunluğunu, eksikliğini hisseden insanlara öncelikle sabrı cemil niyaz ediyoruz. Ama güzel bir ömrü sağlıkla, bugün sahip olduğu, yanında olduğu yakınlarıyla nice yarınlarda da yaşayabilmeleri duasıyla diyelim. Kral Efendisiniz, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 21'e kadar.

0: ağlarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kore alıştım.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: Aracınız bu habere çok sevinecek. Anadolu Sigorta kasko poliçelerinde 9 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
4: gelsin. İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroom.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

efendim yayında tabii mesajların içeriklerini, detaylarını okumuyorum ama bunları elbette ki göz atıp ben değerlendiriyorum. Empati kurarak da o insanların beklentilerine, haleti ruhiyelerine, duygularına, düşüncelerine hangi şarkı acaba tercüman olur diyerek listelemeye devam ediyorum. Özellikle gurbetçi dostlarımızdan ve kader mahkumlarının yakınlarından da çok mesajlar gelmiş. Tekrardan Allah kavuştursun dileklerimi iletmiş olayım. Son demleri yaşamaya başladığımız şu dakikalarda 21'e kadar Melih'in sevgi çemberinde duymayı ve dinlemeyi istediğiniz hangi şarkı ve sanatçılar varsa Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmanız yeterli. İnşallah elimden geldiğince sizleri mutlu, sizleri hoşnut edecek şarkıları ve sanatçıları 21'e kadar Melih'in sevgi çemberinde

ortamlarda sizlere eşlik etmeye çalışıyoruz ama hani her yayında mutlaka hatırlatıyoruz. Bayramda özellikle onları es geçmemeye gayret ediyoruz. Polislerimize, askerlerimize, sağlık çalışanlarımıza, onun dışında bizlerin keyifle gittiğimiz her ortamda şöyle hizmet veren kıymetli çalışanlarımıza, bütün emekçilere de Melih'in sevgi çemberinden kolaylıklar, sevgiler, hoş, güzel muhabbetler dileklerimizi iletmiş olalım. Efendim çalışan bütün dostlarımız, Allah yar ve yardımcınız olsun. Kazançlı, bol ve bereketli güzel yarınlarınız olsun. Tabi tatil bölgelerinde, sayfiye yerlerinde, köylerinde, kasabalarında, beldelerinde şöyle muhteşem ortamlarda keyfin zirvesini yaşayan herkese de bol muhabbetler dileklerimizi iletelim. Birkaç keyifli şarkı daha vakit yettiğince dinleteyim. Sonrasında bugün için bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olacağız. Veda için bir kez daha huzurlarda olacağız.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Yepyeni bir bankacılık deneyimi. İş Black.
5: Vay, İş Black.
4: Hayatına değer katacak ayrıcalıklar burada. Kişisel bankacılık hizmeti ve iş portföy yatırım fonu uzman desteğiyle varlık birikimine özel ayrıcalıklar her zaman yanında.
5: Güzel. Başka?
4: Ücretsiz para transferinden avantajlı faiz oranlarına, kültür sanattan restoran ayrıcalıklarına sana özel fırsatlar için İş Black'e davetlisin. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Burası tavuk dümdüz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
4: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Sevgili dostlar, Alemin En Kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar mikrofonun başında nöbetçi Erdem olacak. Kıymetli Erdem kardeşime kolaylık başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın güzel bir cumartesi, mübarek Kurban Bayramı'nın son günü ve biz gündüz kuşağında birlikte olacağız inşallah. Saat 14-16 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde güzel bir cumartesi gününün tadını bizlerle birlikte yaşamak isterseniz bekliyorum sizleri. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses,

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM. Bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Evet, bugün önemli bir tarih sevgili kralcılar. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Tabii bu vesileyle İstanbul'u fethetme ve bizim ve benden sonraki nesillerin ve benden önceki nesillerin burada yaşamasını, dünyanın en güzel şehrinde yaşamasını sağlayan büyük hükümdar, büyük hakan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve o fetihte görev yapan tüm askerleri rahmetle anarak programımıza başlayalım. Benim için İstanbul büyük bir aşk, büyük bir sevda. Her zaman burada yaşadığım için şükrediyorum. Elimden geldiği kadar İstanbul'un değerini, kıymetini bilmeye çalışıyorum ve bunu da anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Tabii Fatih Sultan Mehmet Han 1432'de doğdu. 1481'de 49 yaşında çok erken vefat etti. 4 yaşındayken tuğra yapmaya başladı. Kendi tuğrasını, kendi imzasını çalışmaya başlayan, 7 tane yabancı dil bilen, Ali Kuşçu'yla astronomi konuşan, bilim konuşan, felsefe konuşan çok büyük bir hükümdardı. Çok büyük bir hakandı. Ve bütün tarihçiler Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıç noktasının Fatih olduğunu, Fatih'in imparatorluğu başka bir noktaya götürdüğünü, yani beylikten devlete, beylikten imparatorluğa geçme noktasında Fatih Sultan Mehmet'in çok büyük etkisinin olduğunu ifade ederler. Ne zaman Fatih'e yolum düşse mutlaka Büyük Hakan'ı, Büyük Sultan'ı ziyaret ederim ve bir Fatiha mutlaka okumadan asla oradan geçmem. Bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Rahmetle yad ediyorum. Şükranla, özlemle yad ediyorum. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Dünyanın en güzel şehrini bize bahşettiği için.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor. Dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur. Ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
5: Burası tavuk.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam. İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: abi lan.
1: Dün akşam giderken de çok yoğun bir trafik vardı. Bugün radyoya gelirken de çok yoğun bir trafik vardı. Özellikle şu saat itibariyle dönüş yolunda olanlar varsa onlara da dikkatli gelmeleri konusunda, yavaş gelmeleri konusunda bir uyarımızı yapmış olalım. Tabii esas yoğunluk benim tahminime göre cumartesi ve pazar olacak. Bugün de başlamıştır öyle tahmin ediyorum. Çünkü az önce haberlerde gördüm. Bolu'da falan gişelerde bayağı bir yoğunluk vardı. Özellikle yollarda olan, trafikte olan dostlarımızı, dinleyicilerimize çok çok selamlarımızı iletim. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar. Bir yere yarım saat, bir saat önce gitmek çok önemli değil. Sağlık içinde, sıhhat içinde gitmek çok önemli. O yüzden yorgunsak, uykumuz varsa iç yollara çık.

Yorulduğumuz anda çekelim, bir çay içelim, kahve içelim, yüzümüzü yıkayalım. Bir kendimize gelelim ki yolu sağlıklı, sıhhatli, çoluğumuzla, çocuğumuzla güzel bir şekilde devam ettirelim. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar.

0: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

tabii şunu da unutmamak lazım. İstanbul bize Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir emaneti. Yani biz bu emanete sahip çıkmalıyız ve çocuklarımıza ve torunlarımıza da bırakmalıyız. Yani buna ne kadar dikkat ediyoruz? Ne kadar doğasını temiz tutuyoruz? Tarihine, o camilerine, çeşmelerine, doğasına ne kadar sahip çıkıyoruz? Ben her gün, bende bir çöp takıntısı var sevgili kralcılar. Yolda böyle gördüğüm sodaları, kolaları, sigara paketlerini topluyorum, çöpe atıyorum. Rahatsız ediyor mesela, ben Üsküdar için söylüyorum. Yani düşünsenize, şimdi birisi gelmiş Üsküdar'a, o kolaları gördüğü zaman, sodaları gördüğü zaman demeyecek mi ya? Bu nasıl bir şey yaşıyor burada? Yani niye bu kadar pisler? Mesela misafir geldi bir yerden. Ben mesela bunları gördüğüm zaman üzülüyorum. Yerde çöpleri gördüğüm zaman üzülüyorum. Kolaları gördüğüm zaman, sodaları gördüğüm zaman, sigara paketlerini yerde gördüğüm zaman üzülüyorum. Yani bu hoş bir görüntü değil ya. Ya bu insanlar çöplerini nasıl bu kadar rahat yerlere atabiliyorlar? Ya böyle bir şey olmaz ya. Ya biz burada yaşıyoruz, beraber yaşıyoruz. Bu coğrafyada dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Denize çöp atıyor mesela. Yerlere çöp atıyor, sigara izmariti atıyor vesaire vesaire. Yani bu konuda biraz daha, yani hep çöpçülere işi bırakmamak lazım. Onların da gücü bir yere kadar ya. Her yere yetişemezler burada. 20 milyon insan yaşıyor. Yani biz de üzerimize düşen görevleri, bize bir emanet bırakıldığının bilincinde olmamız gerekiyor.

0: Sevgili kralcılar, bir Adnan Şenses yorumu paylaşacağım sizlerle. Yalnız burada özellikle bir şeyi dikkat çekmek istiyorum. Ben hep dile getiriyorum, hep anlatıyorum elinden geldiği kadarıyla, dilim döndüğünce. Yani çok önemli isimler var, çok önemli söz yazarları var. Onları atıfta bulunuyorum, bestekarlar var, onları atıfta bulunuyorum. İşte yani işte Ahmet Selçuk İlkan'dır, Ali Tekin Türe'dir, Şakir Askan'dır, Tahir Paker'dir mesela, bunlar hep zikrettiğimiz isimler. Bestede de çok önemli bir bestekar var. İşte o bestekarlardan bir tanesi de Müslüm Baba'da çok etkisi olan 150 falan diye hatırlıyorum ama tam net sayı şu anda aklımda yok. O usta Yavuz Taner. İşte bu beste de bir Yavuz Taner bestesi. Bir şarkıyı başa alayım. Lütfen ilk defa dinleyenler varsa şarkıyı bir dikkatle dinlesinler. Yavuz Taner'in burada notalara nasıl hükmettiğini, nasıl dans ettiğini bir görsünler.
1: Kral, kral, nöbetçi Erdem, Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin, emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar, bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi, çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Kadir'ine kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar, güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
2: Kadirhan.

63. yıl dönümünü kutlayarak başlıyoruz beraberliğimize. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmetle, duayla, minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Her gece olduğu gibi bu gece de saat 02'ye kadar beraberiz. Yine güzel şarkılarımızı kralcılarımıza paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha tüm kralcılarımızın mübarek kurban bayramlarını kutluyoruz. Yollarda olan, yine bayram mesaisinde bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz bir kez daha. Evet, top dolu bir program bizleri bekliyor. Gerek yazılı mesajlarınızı, gerek sesli mesajlarınızı dediğim gibi 02'ye kadar güzel şarkılarımızın eşliğinde paylaşmaya devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0'dan hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel şarkılarla başladık. Yine güzel şarkılarımızla gece yolculuğumuza devam edelim.

Sayın Köksal Çınar abimize de selam olsun. Herkesin bayramını kutluyorum demiş. Sevgili abimize selam olsun. Aynı zamanda eşi Tuğba Hanım'la, oğulları Alparslan'la şu anda eve doğru giderken bizleri dinliyorlar. Hem Hüseyin abimize hem Alparslan'a ve Tuğba kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Yollar açık olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Evet, gurbetten gelen bir mesajla devam edelim. Sevgili Zehra, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime selam olsun diyor. Fransa'dan göndermiş bu mesajı. Biga'dan gelen bir mesajımız var. Sakarya'daki oğlum Muhammed Ali'ye gelsin diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Yine Fatsa'dan Sibel Yılmazkurt. Misafirlerim Erdoğan ve Eda'ya, Mehmet Ali'ye, eşim Kenan için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diye gelen karışık bir mesaj. Okuyabildiklerimi paylaştım. Selam olsun sevgili kralcılarımıza da. İzmir Kemalpaşa'dan Cemil, Bursa'da yaşayan Azra'ma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Evet, devam edelim. Ankara'dan gelen bir mesajımız var. Osman, şu anda Elmadağ'da görev yapan tüm devrelerime de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Merhaba Kadirhan, Kocaeli'den Raşit ben. Sizlere selamlarımı iletiyorum. Dikili'ye yazlığa gidiyorum demiş. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Son bir mesaj. Antalya'dan Ramazan, Elazığ'da şu anda seni dinlemekte olan arkadaşım Gökhan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Az evvel de belirttiğim gibi sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı 02'ye kadar bizlere ulaştırabilirsiniz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp'ı.

0: bir of çeksek dar.
1: 23.34 yaptık saatlerimizi. Radyolarını henüz açan kralcılarımıza bir kez daha güzel ve keyifli bir bayram diliyoruz. Tüm kralcılarımızın, tüm dinleyicilerimizin mübarek kurban bayramlarını kutluyoruz. Bu arada ricamız olsun, bayramın yarın son günü. Son günü itibariyle de artık tatil dönüşleri başlayacak. Aman dikkatli olsunlar yolda olan kralcılarımız, yola çıkacak olan kralcılarımız, trafik kurallarına uyarak hız yapmadan inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza, yola çıkacak olan kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Sevgili kardeşim Gökhan şu anda İstanbul'dan Maltepe'den bizleri dinlemekte. Emniyet mensubumuz kendisi, arkadaşlarıyla beraber şu anda görevdeler. Ömer Akif ve Umut'a, aynı zamanda tüm emniyet mensuplarımıza selam olsun. Kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Ankara'dan Celil Altıok, oğlum Semih Altıok, Zafer Çelik ve tüm sevdiklerime aracılığınızla selam olsun diyor sevgili kralcımız. Erzurum'dan Ahmet'ten gelen bir mesajımız var. Abi Mustafa ile

0: Beraber şu anda bir taraftan çalışıyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz. Tüm emekçi kardeşlerimize selamlarımızı iletirsen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. İletmiş olalım. Bu arada çalışan, bayram mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Kayseri Tomarza'dan fırıncı Doğan, şu anda seni dinliyorum Kadirhan. Benim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Paris'ten gelen bir mesajımız var Zehra'dan. Gaziantep'ten Belgin, şu anda seni dinliyorum. Tüm sevdiklerime gelsin diyor şarkınız. Şahin, Binnur, Zeliha ve Tuğçe yollarda olan kralcılarımızdan Kral FM dinleyerek yolculuğun keyfini çıkarıyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalarsan seviniriz demişler. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada yollar açık olsun. Kadirhan Marmaris'ten Mehmet Ali, şu anda seni dinliyorum diyor. İyi geceler Kadirhan, Hakkari Dağ ve Komando'dan Umut ben. Timdeki bütün arkadaşlara sıradaki şarkı armağan ediyorum demiş. Selam olsun tüm askerlerimize. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: İzmir'den taksici Süleyman, sevgiler saygılar, çok seviliyorsunuz abim benim.
0: Evet Süleyman abimize İzmir'e de selamlarımızı iletelim.
2: Selamlar Kadirhan, İstanbul'dan Nurettin ben. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hepimize mübarek olsun. Ayrıca İstanbul'un fethinin 573. yılı, hepimize kutlu olsun. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han ve silah arkadaşlarını hasretle, özlemle, minnetle, rahmetle yad ediyorum. İyi yayınlar, teşekkürler.
3: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Bursa Karacabey'den çiftçiler olarak seni dinliyoruz. Bir taraftan da çalışıyoruz demiş sevgili Bilal. Bilal'e de selamlarımızı iletelim. Kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı geceler Kadirhan, tüm Müslüman aleminin ve siz kral ailesinin Kurban Bayramı'nı candan kutlarız diyor. Neriman ablamıza Arif Denk abimiz şu anda Amerika'dan, New York'tan bizleri dinlemekteler. Selam gönderelim. Bizlerden de onlara, gurbette olan tüm kralcılarımıza iyi bayramlar. Malatya'dan selamlar. Adıyaman bölge trafikte görev yapan Ömer İsmail Pekdemir görev arkadaşlarına gelsin sıradaki şarkı diyor. Bu arada Hüsnü'den gelen bir mesaj. Sakarya'dan Emirhan kardeşime sevgiler diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Giresun'dan Görele

0: Den gelen bir mesajımız var. Özkan Arslan, kızım Damla Arslan'ın doğum günü. Kutlarsan sevinirim Kadirhan diyor. Hem sevgili Damla'nın hem doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutluyoruz. Yeni yaşları onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Evet, devam edelim. Mesajlarımız oldukça yoğun. İzmir Ödemiş'ten Cem'den gelen bir mesajımız var. Hüsna Gül'e armağan etmiş sıradaki şarkımızı. Kadirhan, eşimle seni dinliyoruz. İzmir'den Rukiye, eşim Kadir için bir şarkı istiyorum diyor. Şu anda beraber yayınınızı dinlediğimiz, Trabzon'dan Ankara'ya giden sevgilime onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş İrem. Ankara'dan Ertuğrul'dan gelen bir mesajımız var. Dayılarım Semih, Zarif ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Mesajın devamında bir şeyler yazmış ama karışık geldiği için diğer yazdıklarını göremiyorum. Kadirhan, Ermenek'ten ve İstanbul'dan bayram için gelen teyzemin kızları ve teyzemin evinde sizleri dinliyoruz. Ermeni'ye selamlar. Konya'dan Seray Demirkaya'dan gelen bir mesaj. Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız yoğunlukta. Takip etmek isteyen kralcılarımız için Instagram hesabım rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Serkan Tekdirlik'ten gelen bir mesajımız var. Hayırlı bayramlar demiş. Kilis Gaziantep arası yolculuğumuzda seni dinliyoruz. Özellikle sıradaki şarkıyı Furkan'a armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Serkan ve şu anda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Leyla Üstün İstanbul'dan takip eden kralcılarımızdan son bir sesli mesajımızı da paylaşalım. Şarkımızın öncesinde sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Birçok sesli mesajlarımız geliyor ama bazılarını maalesef paylaşamıyoruz. Nedeni kralcılarımızın çok düşük ses tonuyla konuşmaları. Duyamıyoruz onları. Kralcılarımız da eminim benim gibi duyamayacaklardır. O yüzden paylaşamıyoruz. Aynı zamanda seslerinizi kaydederken alttaki müzik sesini kapalı tutarsanız sesleriniz bizlere net bir şekilde ulaşır. Bizler de gelen net bir şekilde gönderdiğiniz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle 02'ye kadar paylaşmaya devam ederiz dedikten sonra bir sesli mesajımızı değerlendirelim. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: İyi akşamlar Kadirhan. Biz Marmaris'ten Serap ve Yıldırım. Yine seni dinliyoruz, yine seninle eğleniyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Kendine çok iyi bak.

0: Hüseyin, Necati arkadaşımla uzun yola çıktık. Şarkılarınla yolumuza devam ediyoruz. Herkese hayırlı bayramlar dilemeyi sevgili kralcılarımız. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kadir Han'ı yayınlar, iyi bayramlar. Konya'dan emekli polis Ahmet Ercan, güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum diyor. Gelinim Şule, oğlum Kadir, yine oğlum Furkan, kızım Nihal. Ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Melih Tan'dan gelen bir mesajımız var. O da annesiyle beraber bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yalov Armutlu'dan Ahmet Sarı, Aykut Türkmen, Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. Sözümüz olsun bu arada. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Çanakkale'den selam göndermiş Aytekin Cömert. Bizden de ona selam olsun. Kadir Han'ı yayınlar diyor. Bursa'dan Gökhan, sıradaki şarkı sadece sevdiğim için gelsin demiş. İstanbul Kasımpaşa'dan Yavuz'dan gelen bir mesajımız var. Eskişehir'den geldim, sizi çok severek dinliyorum. Benim için de bir şarkı diyor sevgili kralcımız. İyi bayramlar Kadir Han, İstanbul'dan, Kartal'dan Dilek. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime özellikle Yaşar'a gelsin demiş. Sakarya'dan Recep'ten gelen bir mesajımız var. Her gece sizleri dinliyorum diyor Aslı, eksik olmasın. İzmir Tire'den Tuncay, şu anda Ertuğrul, Şule, Filiz. Güzel bir ortamda seni dinliyoruz tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize. Ferdi Baba'dan bir şarkı demişler. Gaziantep'ten İbrahim'den gelen bir mesajımız var. Ankara Mamak'tan Cennet'e selam gönderelim. Hayırlı bayramlar Bülent Ailecek, Edirne Enes'e gidiyoruz. Her gece olduğu gibi bu gece de seni dinliyoruz demiş. Bülent abimize de selamlar. Adana'dan Feray, canım eşime sevgilerimi iletiyorum aracılığınızla diyor. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız var. Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Yusuf Tırtır'dan gelen bir mesajımız var. Kolay gelsin Kadir Han, seni dinliyoruz demiş. Kilis'ten göndermiş bu mesajı. Yine gelen mesajlarımızdan selamlar Kadir Han, Ankara'dan Zeki ben. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime aracılığımla selam olsun diyor. Bir firma adı, kullanıcı adıyla yazılan bir mesajı da değerlendirelim. Kadir Han abi Konya'dan, Karapınar'dan, Mustafa ben, eşim ve ikiz oğullarımla seni dinliyoruz. Yıldız Silbe'den bir şarkı istemişler. Az evvel paylaşmıştık. Sevgili kralcımıza da selam olsun. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. İstanbul'dan gelen mesajlarımızdan biri de Osman'a ait. Şu anda seyir halinde olup bizi dinleyen kralcılarımızdan bir kez daha hem Osman'a hem de şu anda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen kralcılarımıza selamlar gönderelim. Yarın bayramın son günü, hatta birkaç dakika sonra son gününe girmiş olacağız. Yola çıkacak olan kralcılarımıza dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Aman trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ederek güzel bir şarkıyla kralcılarımızı baş başa bırakıyoruz. Sonrasında buradayız.
1: İlaç gibi radyo.

cepten yedik be senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koyun.

şarkı istiyor. Bu şarkımız ona da armağanımız olsun. Hayırlı bayramlar Kadirhan kardeşim, Samsun'dan eşim Selim, kız kardeşim Tülay ve ben Katibe sizleri dinliyorum diyor. Selamlarımızı iletelim. Yine gelen mesajlarımızdan merhaba Kadirhan, ben Tunceli'den Can, kız arkadaşım için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hayırlı bayramlar İzmir Ödemiş'ten eşime ve tüm sevdiklerime selam olsun diyor Hüsna. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Kadirhan ben Sandıklı'dan Rabia. Herkese hayırlı bayramlar dilemiş sevgili kralcımız. Yine İzmir'den gelen bir mesajımız var. Sevgili kralcımız Onur, şu anda bir taraftan seyir halindeyim, diğer taraftan da seni dinliyorum diyor. İzmir'den Selçuk'tan Aras ben. Anneanneme bayram ziyaretine geldik. Benden güzel bir şarkı anneanneme gelsin diyor. Aras'a da selamlarımızı iletelim. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim. Belçika'dan Önder Kaya, şu anda eşimle Ermin'le birlikte terasta oturuyoruz ve seni dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı diyor. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim. Bolu Gerede'den Bayram. Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Sabaha kadar Kral FM dinliyorum. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Hayırlı bayramlar herkese. Tüm gece çalışanlarına gelsin diyor. Hem sevgili kralcımıza hem de çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Bayramın mesajının hemen sonrasında diğer mesajlarımıza devam edelim. Oldukça yoğun mesajlarımız. İstanbul'dan Serhat'tan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi iyi geceler diyor. Alanya'da çok kıymetli, değerli Baran'a, Mert'e, Eren'e, Serdar'a, Orhan'a, tüm sevdiklerime ve dostlarıma aracılığınızla selam olsun demiş. Gamze, Gülçin, Hatice, Nail, Denizli, Tavas'tan selam gönderen kralcılarımızdan bizden de onlara selam olsun. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Birazdan Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da beni bulabilirsiniz. Güzel bir şarkı seçtim, sonrasında buradayız.

Merhaba abi, her iş çıkışı seni dinliyoruz. Babam programı hasta, babama sürpriz yapmak istedim. Yaşar Tekir'e selam söyler misin abi diyor. Bursa Gemlik'ten Göktuğ Tekir. Sevgili Göktuğ'un babasına, Yaşar abimize selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Kadirhan Adana'dan Fikriye, şu anda Elazığ'dan dinliyorum seni. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. İrfan'ım için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Selamlar, kolay gelsin Kadirhan. Ben Atilla Yeşilyurt. Şu anda Ankara'dan Aksaray'a dönüş yolundayız demiş. Yanımda bulunan Osman abime, yeğenim Muhammed'e ve anneme gelsin.

0: diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim tüm yolda olan kralcılarımıza. Evet, İstanbul'dan Ayşegül'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı yayınlar Kadirhan diyor İstanbul'dan Elif. Seni dinleyen tüm kralcılara gelsin demiş. Bu arada sesli mesajlarımız da var. Hemen birini paylaşalım sesli mesajlarımızın. Sonrasında Instagram üzerinden gelen mesajlara dönüş yapacağız.
1: İyi akşamlar, iyi bayramlar Kadir Bey. Konya Yunak'tan arıyorum. Cahit Ünal. Müslüm Gürses'ten.
0: Evet, Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş Cahit abimiz. Sırada Müslüm Gürses'ten güzel şarkımız var. Hem ona hem eşine de armağan edelim. Evet, Instagram üzerinden de mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Emirhan Metin'den gelen bir mesajımız var. Bursa'dan, Karacabey'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. Tüm sevdiklerime selam olsun Kadirhan diyor. Yine Gül Türkmen, Kadirhan biz de Eskişehir Ankara yolunda yolculuk yaparken seni dinliyoruz. Özellikle eşime ve bana da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hem Gül kardeşimiz hem de eşine selam olsun. Aynı zamanda yolda olan tüm kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Eskişehir'den Reyhan ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Tüm kaptanlara da sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Alparslan. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Devam edeceğiz birazdan mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
2: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
2: Kadirhan

Kıbrıs'tan selamlarımızı iletiyoruz. Almira, Yeliz ve Parla göndermiş bu mesajı. Bizden de onlara selam olsun. Evet, devam edelim mesajlarımızla. İstanbul'dan, Büyükçekmece'den eşimle beraber sizleri dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin diyor. Turgut Ezen, Tülin Ezen, iyi bayramlar temennisiyle sonlandırmış mesajlarını. Kadir Han, hayırlı geceler, iyi bayramlar. Ben Sakarya'dan Osman Bey Turizm firmasında çalışıyorum. Tüm çalışan sevgili kaptanlarımıza gelsin demiş. Mehmet Kaptan, Emre Kaptan ve Osman Kaptan'a selamlarını iletiyor. Bizden de onlara selam olsun. Evet, Nur'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda yolda bizleri dinleyen kralcılarımızdan, Bilecik Söğüt'ten herkese hayırlı bayramlar diyor. Irmak yine yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Malatya'dan Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Ailem ve tüm Şanlıurfa'ya selamlar. Hatice Çiftçi'den bir mesaj.

Müberra, Rize'den selamlar. Bayramınızı kutluyoruz, iyi geceler. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Annem ve kız kardeşim yanımda, sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum demiş sevgili kralcımız. Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Berlin'den selamlar, her gece.

0: Gece sizleri dinliyorum, uykuya dalmama yardımcı oluyorsunuz. Rabbim gücünüze güç katsın demiş, amin diyelim, teşekkür ederim. Osman Tatar'a sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Emine ablamızdan Hollanda'dan gelen bir mesajımız var. Evet, selam göndermiş, Kadir Han iyi yayınlar diyor Sevcan Çerkezköy'den. İyi ki varsınız diyor. Marmaris'ten Burak'a selam gönderelim. Nizip'ten Fahrettin. Kadir Han kolay gelsin diyor. İstanbul'dan Yeşim. Eşimle beraber seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerime ve eşime gelsin sıradaki şarkı diyor. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Elif'ten gelen bir mesajımız var. Ankara'dan şu anda bizleri dinlemekte. Dilek Hollanda'dan tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0. Aynı zamanda bir Kadir Han Instagram hesabından mesajlarınızı bekliyoruz. 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Kadir Han, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.

0: Bu arada Balıkesir Gönen'den gelen bir mesajımız var. Sevgili Çetin Karatay göndermiş mesajı. Hayırlı yayınlar Kadirhan. Bursa Yenişehir'den İbrahim Samet kardeşimle oturup seni dinliyoruz diyor. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Sırada güzel bir şarkısı var. Keşan'dan gelen bir mesajımız var. Elveda senden bir şarkı istiyorum diyor. Çok değer verdiğim birine armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Bursa'dan tüm çalışan arkadaşlarıma gelsin. İlk başta Mürsel ve Abdullah için diyor. Sevgili Mürsel. Evet, Datça'dan iyi yayınlar Kadirhan diyor. Buket, özellikle Fırat, Ege ve Doruk'a sıradaki şarkı armağan ediyorum. Edersen mutlu oluruz diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz bu arada. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan

Edirne Uzunköprü'den Gazi Mehmet Köyü'nden selamlar, hayırlı geceler demiş Barış Mercan'a, bizden de selam olsun. Kadir Han'ı yayınlar, herkese iyi geceler. Ahmet Şanlıurfa Biricik'ten, yine her zaman olduğu gibi nöbette seni dinliyorum. Değerli dostum Furkan'dan Filiz'e bir şarkı diyor, kolaylıklar dileyelim. Hem sevgili kralcımız Ahmet'e, hem çalışan, mesaide olan tüm kralcılarımıza. Muhammed'den bir mesajımız var, Kadir Han selamlar. Tüm silahlı kuvvetlerimize, polis teşkilatımıza selam gönderiyorum diyor. Selam olsun bizden de. Balıkesir'den Cem'den gelen bir mesajımız var.

0: Dostlarım içinde bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hayırlı bayramlar Kadirhan. Sizlere ve tüm otobüs kaptanlarına gelsin. Edirne'den Ayhan abimizden gelen bir mesaj. Hem ona hem yolda olan kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Bir kez daha ricamız olsun. Bugün bayramın son günü. Artık pazar dönüş yolunda olacak kralcılarımız da vardır. Yola çıkacak olan kralcılarımız da vardır. Hatta yolda olan kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak, aynı zamanda uykusuz, yorgun yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını rica ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha selam gönderelim. Evet, Ankara'dan iyi geceler Kadirhan, Tuğba ben. Canımdan çok sevdiğim Alim'e gelsin. Bayramını kutluyorum canımın, yoldaşımın diyor. İnşallah Ali de bu mesaja kulak veriyordur. Abim hayırlı geceler. Aydın'dan Yavuz ben. Canımdan çok sevdiğim kız arkadaşım Yeşim'e gelsin. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Evet, Sakarya Geyve'den Ergün'den gelen bir mesaj. O da eşi Dilek'le beraber bizleri dinlemekte. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Çanakkale Biga'dan Adnan ben. Keşan'da seni dinleyen sevdiğime gelsin diyor. Abdullah İspanya'dan Almanya'daki eşim İpek, kayınçom Mehmet'e bol bol selamlarımı iletiyorum diyor. İletmiş olalım. Bu arada son saatimize de geçiş yaptık. Yine birbirinden güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç İndi Radyo.
1: Kadirhan

0: Almanya'dan Özkan Fatih kardeşimizin ve Muhammed, aynı zamanda tüm sevdiklerine bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Abdullah şu anda seyir halinde, birlikte arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Kadirhan abi kolay gelsin. Bolu'dan Rıdvan ben. Tüm sevdiklerime selam olsun diyor. Yine Bursa'dan Fatih eşimle beraber seni dinliyoruz Kadirhan. Özellikle canım eşim ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Ayşe'ye de ve Fatih'e de armağan edeceğiz. Diğer taraftan da gözüm gelen mesajları dişiyor. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Abi seni çok seviyorum demiş, eksik olmasın. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Sıradaki şarkı Abdullah ve Mürsel'e gelsin diyor sevgili kralcımız. Tır kaptanımız İlker, Kadirhan abi selamlar, şu anda Antalya'dan Adana istikametine seyir halindeyim, seni dinliyorum. Sıradaki şarkıyı kardeşim Soner Keskin'e, yeğenim Çınar'a gelsin diyor. 33 Bursa, Edirne, Diyarbakır 136 plakalı kaptanımıza selam olsun, hayırlı yolculuklar dileyelim. Kadirhan abi hayırlı geceler, İzmir Menemen'den Kemal İnce ben, şu anda traktörde seni dinliyorum, tarlada çalışıyorum diğer taraftan da demiş. Sibel Can'dan bir şarkı istiyor. Almanya Bremen'den İsa'dan gelen bir mesajımız var. Her gece olduğu gibi Bremen Leverkusen arası yoldayım, tüm güzel şarkılar çok sevdiğim huzurum Hanife'me gelsin diyor. Yine gurbetten gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadirhan. Selamlar, iyi yayınlar. Ramazan Şimşek ben. Belçika'dan seni takip ediyorum diyor. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızdan hemen birkaçını paylaşalım. Kütahya Simav'dan Mustafa'ya selam gönderelim. İtalya'dan sevgilerimi sunuyorum. Memleketim Aydın Buharkent'e selam olsun demiş. Osman kardeşimize bizden de selam olsun. Oldukça güzel bir şarkı mesaj da göndermiş. Hikayeyi paylaşacağım birazdan, eksik olmasın. Selamlarımızı iletiyorum hem Osman'a hem de gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza.
1: Kadirhan

0: çekmiyor katil. Zalim hasretinden.
1: Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram demişken hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili kardeşim Ender Tunç'tan gelen bir mesajımız var. Abim kolay gelsin, hayırlı bayramlar. Siirt Havalimanı'nda nöbetteyiz, yine seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı kardeşim Ferdi'ye armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem sevgili Ender kardeşime hem de Ferdi'ye selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Mehmetan Öz, Erzincan'dan selamlar. Adana'daki oğlum Aybars'a Müslüm Gürses'ten bir şarkı diyor. Sözümüz olsun. Birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var. Öncesinde Yıldız Tilbe'den güzel bir şarkı seçtim. Paylaşacağız şarkımızı. Devam edelim mesajlarımızla. Keyifli yayınlar Kadirhan. Tekirdağ'dan Ayhan ben. Eşim, çocuklarımla sizleri dinliyoruz. Senden ricam eşim Elif. Kızlarım Rümeysa ve Sümeyye için Ebru Gündeş'ten bir şarkı demişler. Az evvel paylaşmıştık. Trabzon'dan askere gidecek olan Serhan Çağlayan'a selam gönderiyorum. Gaye Çağlayan'dan gelen bir mesaj. Selam olsun hem askerimize hem Gaye'ye hem de Kayra'ya sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Sıradaki şarkımıza geçmeden önce Siirt'ten sevgili kralcımız isim vermemiş. Derihim seni çok seviyorum, iyi ki varsın, eksik olma demiş. Kralcılarımızdan ricamız mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Kadirhan abi Bursa'dan Aysel, öncelikle tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutlarım. Erzurum'da asker olan yeğenin Muttalib'e sıradaki şarkımızı armağan ediyorum. Tüm askerlerimize gelsin demiş. Erzurum'dan, Oltu'dan, Fikret'ten gelen bir mesajımız var. Oltu Devlet Hastanesi'nde şu anda nöbet tutan doktor, hemşire, sağlık memuru, temizlik ve güvenlik personelleri için Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Sevgili kralcımıza ve nöbette olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. İstanbul'dan Cüneyt Mahan, çok sevdiğim eşim Şahinaz, oğlum Muhammed ve Emine'ye, kızım Meryem'e armağan ediyorum diyor. Sıradaki şarkımızı devam edelim, şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Almanya'dan Şevki Karakabak şu anda Turgay ve çok sevdiği eşi Meryem'le birlikte bizleri dinlemekte. Herkesin bayramı mübarek olsun diyor. İyi geceler Kadirhan, Yalova'dan Havva ben, abilerim Aziz ve Fazıl'a gelsin demiş. Atilla abimize selam gönderelim, şu anda Almanya'dan bizleri takip etmekte. Samsun'dan hayırlı bayramlar Erdal Saroğlu. Tüm sevdiklerim için diyor. Gaziantep'ten Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan canım eşim Derya ile seni dinliyoruz demiş. Ankara Keçiören'den Sinan'a selam gönderelim. Yine Ankara Gölbaşı'ndan Sema'dan gelen bir mesajımız var. Evet, son bir mesajı daha değerlendirelim. İngiltere'den sevgili kralcımız, sizleri severek dinliyoruz diyor Sefa. Eksik olmasın hem Sefa'ya hem gurbette olan tüm kralcılarımıza şarkımız armağanımız olsun.

Akın şu anda mesaide bizleri dinleyen kralcılarımızdan hem Akın'a hem de şu anda mesaide olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Bu arada Ankara'dan ulaştırmış bu mesajı. Yine sevgili kardeşim İlhan Kuş şu anda İstanbul yolunda birlikte ailesiyle beraber bizleri dinlemekte. İlhan Kuş'a selam olsun. Özellikle oğlu Çınar Kuş'a sıradaki şarkımızı armağan edelim. O da küçük kralcılarımızdan. Ne zaman arabaya binse, evde olsa devamlı bizlere mesaj gönderir. Allah bağışlasın bütün evlatlarımızı ve Çınar'ı. Selam gönderelim onlara da. Sinop Gerze'den Bayram şu anda fırında çalışıyoruz demiş. Tüm kral ailesine ve Umut kardeşime gelsin diyor. Evet, sizleri zevkle dinliyoruz. Kadir Han Bursa'dan selamlar. Eşim Sezer Bey'e sıradaki şarkı Ayşe Nur Oruç'tan gelen bir mesaj. Oldukça yoğun mesajlarımız. Ankara'dan Tuğba, eşim Ali'ye sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Onu çok seviyorum Kadir Han diye de not düşmüş. Hasan Bayrak ve Yasin abim için bir şarkı demiş sevgili kralcımız. Nereden mesaj gönderdiğini belirtmemiş. Emirhan Tekirdağ Kapaklı'dan Sibel ve kuzenim Caner için diyor.

Sakarya Geyve'den Dilek'ten gelen bir mesaj. Yine Sakarya'dan enişten dileklerimle herkesin bayramını kutluyorum diyor Furkan. Sakarya'dan gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Yeliz de şu anda eşiyle beraber seyir halinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Bursa'dan Canan, eşim Fatih'e gelsin diyor. Ankara'dan Nisa'dan gelen bir mesajımız var. Samsun Vezir Köprü'den Tekirdağ Çerkezköy'e dönüş yapıyoruz. Kardeşim Metin'e, eşi Emine, aynı zamanda Selahattin Çankaya ve eşi Hatice Çankaya'ya bir selam bekliyoruz Kadir Han demişler. Selam olsun hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Rize Pazar'dan Arif Babuç bütün fırıncılara ve Atakan'a gelsin diyor. Kahramanmaraş'tan Elif'ten gelen bir mesajımız var. Yine Arife Erman, yeğenlerimle Afyon Bolvadin'den Eskişehir'e gidiyoruz. Özellikle oğlum Enes, yeğenlerim Ahmet ve Mehmet'e armağan ediyorum. Onları çok seviyorum demiş. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın birkaçını paylaşalım. Kadirhan abi İstanbul Kartal'dan gece mesaide seni dinliyoruz diyor Mesut. Yusuf Kan Kılıç'tan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi Kilis'ten Yusuf selamlar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı yolculuk halinde olan Süleyman amcam ve İstanbul'da olan kardeşim Süleyman Barış'a armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.
1: Almanya'dan İzzet şu anda Almanya Bielefeld'de gece vardiyasında bizleri dinliyor. Adana'ya ve tüm Türkiye'ye selam olsun demiş. Yine Gaziantep'ten Özlem İkinci'den gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan. Sizden kızım Nazlıcan ve oğlum Melih'e sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyorum diyor. Devam edelim. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime selam olsun demiş Belçika'dan Ramazan. Hayırlı geceler Bursa'dan Emircan. Buradan senin aracılığınla Erde'ye selamlarımı gönderiyorum diyor. İletmiş olalım. Emircan'a da selam olsun. Aynı zamanda Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Instagram üzerinden gelen mesajlarımızdan bir tanesi de Samsun'dan Gürkan'dan. Merve kardeşime selamlarımı iletirsen bizleri mutlu edersin Kadirhan abi demiş. Merve'ye de selam olsun. Elif seni dinliyorum Kahramanmaraş'tan, hayırlı bayramlar, özellikle eşim Süleyman Hançer'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sıradaki şarkımızı, final şarkımızı onlara da armağan edelim. Bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin sonuna. Sıradaki şarkımızı aynı zamanda şu anda mesaj gönderen kralcılarımızın mesajlarına bir anda gözüm ilişti. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var ama vaktimiz bu kadar. İnşallah önümüzdeki programlarda gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bir kez daha tüm kralcılarımızın mübarek kurban bayramlarını kutluyoruz. Bayramın son gününe giriş yaptık. Yola çıkacak olan kralcılarımıza şimdiden hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar, dediğim gibi trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yola çıkacak olan, yolda olan kralcılarımıza da ricamız olsun. Cumartesi gecesi yayında değiliz. Cumartesi de hafta içi olduğu gibi gece yayınında olduğumu düşünen kralcılarımız Instagram'dan çok fazla yazıyorlar ama cumartesi hafta sonu gece yayınlarımız yok. Hafta içi gece sizlerle beraberiz. Pazar günü öğlen yayın saatimiz saat 13'te hafta sonu özel şarkılarımızı nasip olursa siz kralcılarımızla paylaşmak için gündüz sizlerle beraber olacağız. Pazar saat 13'te kralcılarımızı radyolarının başına bekliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Pazar saat 13'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.